soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun. Ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durman

gideceğiz. Anladın mı? Sen de mi gidiyorsun be kızım? İçimi yaka yaka, gözlerime baka baka. Hiç mi düşünmedin ardından bırakacak bu ağladığın yaşa? Ben hep senin için ağladım, hep senin için üzüldüm. Bu gözler senin için yaşla doldu. Senin için, senin için kapanacak gidecek bu gözüm. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte kızım.

Belki bugün, belki yarın. Neonlar sönecek, sazlar susacak. Ve perdeler üstüme açılmamacasına kapanacak. Hoşça kal sevgilerim. Hoşça kal insanlarım. Hoşça kal dostlarım. Bu son şarkım size. Bu son vedam size.

miydim senin? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

0: sonsuz yaşamımsın.
1: Hiçbir şey sormayın bana ne olur. Benim tek varlığım her şeyim odur. Onsuz hayat bana öyle çok zordur. Beni de öldürürüm onsuz yaşarsın. Ellerime kelepçeler takmam.

Neyine güvenir? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kimlere kalan dünya?

Sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım.

unut demek kolay. Bunu gel de bana sor. Unutamıyorum işte, anlamıyor musun? Seni özlemekten başka bir şey yapamıyorum. Sırf seni yaşamak için yalnız.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sen uyurken hasretin dökülür gecelerden sokaklara. Gelir yüreğime çöker ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarımı, gelir başucuma düşer.

Çünkü, çünkü ben bir tek kadın sevdim. O da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım. Alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Yemin bildim, söz bildim. Çünkü...

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev arıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor, adına şiirler döküyorum olmuyor, kalbimi yerinden söküyorum olmuyor, deliriyorum olmuyor, çıldırıyorum olmuyor, ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günaydın. Ne yapıyorsunuz? Nerelerdeydiniz ya? Altalarda yoksunuz. 1 Haziran Pazartesi. 7.25 geçiyor. Yeni bir haftanın başlangıcı. Sağlıklı, saatli, huzurlu, helalinden bol kazançlı. Tatil sonrası. Hem tatil hem çalışma sendromu. Neler neler var. Önce bir uyanalım, kendimize gelelim. Konuşacak çok şey var. Hoş geldiniz. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size...

Tatil bitti. İşbaşı yaptınız. Ya da yapacaksınız. Hazırlıklar başladı. Hala tatilde olanlar da var. Tatilde oldu halde uyumayanlar da var. Erken kalkanlar. Umut gibi mesela. Şimdi asıl mevzu yeni başlıyor.

0: Şimdi geldiniz ayın biri. Kirada olanlar için kira var. Elektrik parası, su parası, doğalgaz. Arabanın masrafı varsa. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ya yerken iyiydi.
1: Neyimiz kaldı hayatta? Bir de sen vur, vur rahatla.
0: Ben doğruları söylüyorum, ben vurmuyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne ister ister ol.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geç.

0: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

iyiydi ya diyor. Tatil bitti, çalışma başladı. Hani buradan Sebo göndermiş. Günaydın diyelim Sebo'ya. Konya'dan Filiz Hanım geldi, hoş geldi. Tatil sonrası uyandık, iş başı. Hayırlı yayınlar demiş. Ben de hayırlı işler diyeyim bari. Rosenheim'dan Nazim, herkese fazla versin Rabbim diyor. Dinleyiciler gelmeye başladı. Kutsal topraklardan hacılarımız da gelmeye başladı. Onlara da bir hoş geldiniz diyelim. İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı hacılar. Yüreğimiz orada kaldı diyorlar. Dileyen arzulayan varsa

bir tane güzel haber verelim ya. Akaryakıta çifte indirim geliyor. Haber böyle. İndirim var mı? Petrol, akaryakıt fiyatları, petrol kurdaki hareket, küresel gelişmeler, olaylar değişiyor mu bilmiyoruz ama başlık akaryakıta çifte indirim geliyor. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bu gece mi gelir, yarın mı gelir? Ne kadar gelir? Asıl önemlisi o. Gelirse ne kadar gelir? Gelirse yarın gelir. Ben zaten...

Bundan sonra çalacağım şarkının başlığı gibi öderim bedelini. Evet, ödersiniz yaptıklarınızın, ama ister istemez konuyu biraz da böyle futbol tarafına çekeceğim. Çünkü Paris Saint Germain Arsenal penaltılarla eleden, biraz Arsenal'in de kendi kendini kendi ayağına sıktı gibi düşünelim, ama bir istikrar var. Şampiyon olduğu kadroyla aynı kadro değişmeyen, sadece kalecinin değiştiği bir kadro. Donnarumma yok, Safanov var ve Paris Saint Germain yine şampiyon. Bir ara maçın içerisinde kaleye bir top vurdu Vitinha. Nasıl kızdı Luis Enrique? İstediği bir oyun kuralı var, bunun dışına çıkmayacaksın dedi. Adam Mbappe'yi dinlemedi, Messi'yi dinlemedi. Bak, Messi, Mbappe, Zlatan İbrahimovic'ler, Neymar'lar, bilmem ne, kimler geldi gitti Paris Saint Germain'e. Hiçbir şey olmadı ama 2 sene üst üste adam şampiyon yaptı. İstikrar, sabır, başarı, tamam, işin içinde para da var, eyvallah. Para da harcıyorlar ama istikrar da kovalıyorlar. Çok büyük paralar alan futbolcu, takımın en iyisi Vitinha, adam Vitinha fırça atıyor, niye vuruyorsun topa diye. Bunu yapabiliyorsan, o takımı o hale getirebiliyorsan her şey çok güzel. Buraya kadar güzel ama. Ya biz seyirci olarak, sadece biz değil, Türkiye değil, dünyanın her yerinde kutlama yapmayı bilmiyoruz. Fransa'yı, Paris yerli bir, her tarafı yakmışlar, yıkmışlar, bisikletler, bilmem neler ortalığı dağıtmışlar. Ne oldu? Seviniyoruz ya, bir bırakın ya. Ya böyle sevimli mi olur Allah aşkına ya? Futbol bir oyundur, bir zihindir, bir sağlıktır. Şampiyon olur kutlarsın, ne dersin falan. Ne bu ortalığı yakıp yıkma? Ne görmemişin? Kupası olmuş diyeceğim. Ama diğer bir taraftan da Arda'yı takdir edelim. Onları, Fransızları, İngilizleri bir kenara bırakıp bizim gencecik delikanlımızı tebrik edelim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde her ne kadar şampiyon olmasa da Real Madrid, yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü almış sevgili Arda Güler kardeşim. Öpüyorum yanaklarından. Helal olsun. Hala arkasından atıp tutan yazarlar var. Sergen bir şey söyledi mi Arda için? O yapamaz falan diye. Bitirir. Söylemiş olacak ki bu kadar başarılı oldu.

7.42 pazartesi sabahı Halkalı'dan Metin. Biraz zor da olsa geldik, işimize gücümüze, yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor, kolay gelsin diyor. Tabii hurma muhabbeti biliyorsunuz. Ben de beklerim. Yallah Şener. Yallah ben de beklerim. Almanya Stuttgart'tan Muhammed. Bugün yayından sonra bir uğrarım abi. Ben de beklerim. İnşallah. Ha, biletleri bekliyorsun. Yoluna açık olsun şimdiden, kazasız belasız diyelim. Antalya'dan Serkan, Prensesi Mece'yle kocaman selam gönderiyoruz da aldık selamı. Bizden de selam olsun. Isparta'da Fikret Özdemir göndermiş. Isparta'dan Karalsay yayınla ilgili destek istiyor. Biz yetkilileri iletiyoruz. Tabi biraz da işin içinde rütük boyutu var sevgili dostlar. Onu da hemen hatırlatalım. Cumartesi gününe kadar öğleden sonra akşama doğru mahalle bomboş. Yani her tarafta, araba konusunda özellikle, araba parkı konusunda birinci gün, ikinci, üçüncü, dört, bomboş her taraf. Cumartesi günü akşam namazından sonra mahalle dolmaya başladı. Ha dedi, millet döndü. Hadi bakalım bize gidelim beyler. Millet gelmeye başladı. Pazar sabahı bir kırdık, mahallede yer yok. Hoş geldiniz tatilciler. Hadi bakalım. Allah, biz çalıştık, hazırız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
11: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
13: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Bankam Tombank kartıma bir.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

0: Bir de çıplak sesle duymak isterim bu efsane şarkıyı. Çocuklu şarkımızı. Pazara kadar de gidelim senle. Ayrılmak yok en son gün bir tarih seni yazana kadar.
1: Artvin'e gidelim. Ekin Karadeniz sanatçısı Mustafa Sandal'a şarkısını güzel yorumlamış. Artvin'de Mayıs ayının son gününde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor. Maçahal, bilir misiniz Maçahal yaylasını? Maçahal bölgesinde köy yolları geçici olarak kapanmış. 1850 rakımlı Maçahal geçidinde ulaşım güçlükle yapılmış. Karla mücadele ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgelere tahliye etmiş. Kar kalınlığı 10 santimetreyi bulmuş ama sadece Maçahal'de değil, birçok yerde dolu yağışlarını gördük. Dün haberlerde kar yağışları vardı. Yani ilginç bir şekilde ama sonrasında bu haberi görünce insan bir sorguluyor. Dünya bize ne yapıyor? Bugünden itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtiyor uzmanlar. Bu yaz süper El Nino etkisiyle termometrelerin 45 dereceyi görmesi bekleniyor. Yanlış duymadınız. Tam 45 derece süper El Nino geliyor. Hazırlanın. Tabii bu sıcaklarla birlikte yine yapılacak haberler belli. Barajlarımız kurudu. Suyumuz az kaldı. Sular dolduğu zaman haber yok. Azaldığı zaman haber var. Yine sineklerle mücadele. Dün gece sinek timi görev başındaydı. Sağ olsunlar, iyi çalıştılar gece. Birçok koldan saldırıya uğradık. Bugün işte anlaşacağız inşallah. Anlaşmaya, karşılıklı anlaşmaları imzalayacağız. Bakalım rahat bırakacaklar mı bu sene? Yani bu kadar soğuk, belli belirsiz olmayacak zamanlarda kar yağışı sonrası ciddi sıcaklıklar geliyor. Şiki şiki baba, yanacağız baba. Olsun be, üşümekten iyidir diyenler de var. Ben soğuğu seviyorum diyenler de var. Orta halde olan da var. Şükreden de var.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk Cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde de yoğunluk vardı. Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda da ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Dönüş trafiğinde yoğunluk yer yer sürüyor. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Kabine yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran savaşındaki son durum olacak. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultayın toplanmasını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün itibarıyla delegelerden imza toplanacak açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı.
5: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur. Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
4: Partiye sızan FETÖ ajanları tartışması sürüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı bayramlaşma etkinliğinde partiye sızan FETÖ ajanlarını fark edemediği için özür dilemişti.
6: Arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: FETÖ açıklamasına Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yanıt geldi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda hapis yatan subay ve subayların kurduğu Kumpas Der'den yapılan açıklamada kimlerin 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen meclise koştuğunu unutmadık ifadesi kullanıldı. Sıcak bir gelişme, İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil bazı isimler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Görevli personelle bayramlaşan Çiftçi 15 Temmuz gecesinde Özel Harekat Başkanlığı'nın darbecilerin ilk hedefi olduğunu hatırlattı.
7: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi. Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
4: İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin mesaj alışverişinin sürdüğü, İran'ın da taslak üzerinde kendi istediği değişiklikleri yapacağı aktarıldı. Diğer taraftan Amerika İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından Kuveyt'te de sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail ordusu Lübnan'da Litane Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail'in 2 Mart'taki ateşkesten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.412 kişi öldü. Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınalarının devam edeceği belirtiliyor.
2: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya %1,64 değer kaybıyla 13.662 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 45.91, euro 53.48, gram altın 6.664 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 73.000 dolar bandında.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
4: A milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. 2 milli futbolcu ve 3 dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Grassi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes serinin ilk maçında karşılaşacak. Maçın başlama saati 20. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık doğuda 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara sağanak yağışlı 24, İzmir az bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya az bulutlu 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik, Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Anlatamadım. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Dünya Kupası maçlarına çok az bir zaman kaldı. 10 gün sevgili dostlar. Bu arada hazırlık maçları da başladı. Biz de bu akşam saat 20.30'da bir hazırlık maçı oynayacağız. Türkiye-Makedonya hazırlık maçımız var. Kalede de Manchester United'da kaleye geçemeyen Altay'ı gördüm. Milli takımda bu akşam. Kadro, gazetenin kadrosu bu. Onları bir kenara bırakıp ister istemez insan şunu sorguluyor. Milli takımda, oynadığı takımda kariyer sahibi olan, başarılı olan insanlar seçiliyor. Değil mi? Bunu sormadan yapamayacağım. Fransa'da Lille kalecisi Berke Özer yılın kalecisi seçiliyor Fransa'da. Yanlış duymadınız. Fransa'da yılın kalecisi Berke Özer, ama milli takımda yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Yanlış mı biliyorum? Mert var, Uğurcan var, Altay var. Muhammed Çen var galiba Başakşehir'den. Başka kim var? Ama Berke yok. İşte insan bunu sorguluyor. Hani iyi olanlar seçiliyordu takımlarında, başarılı olanlar seçiliyordu. Hoca beni görmeli, bu takımı almalı. Adam Fransa'da yılın kalecisi. Kafamda deli sorular. Serdar, Samet, bunu Samet'e göndereyim ben. Samet'cim, benden sana armağan olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet. Hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
7: Kale kilit.

0: afiyetle.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun

0: bankacılık fırsat dolu olmalı.
1: Bana göre vizyoner olmalı.
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde son balıkların

0: şanzımanlı arçelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ferdi diyor ki belki daha önce milli maç kampından izinsiz gitti diye almadılar bence. E niye gitti, bir de ona bakmak lazım. Ya. Teknik heyet yaptırım uyguluyor diyor. Hadi öyle olsun. Sevgiye Balcı, günaydın, bizi dinliyormuşlar. Ordu Fatsa'dan Ramazan Durgun Murat Yeniyol'a armağan edeceksin. Peki sağlıklı bir gün diliyorum diyor. Avustralya'dan Güray Erok göndermiş, günaydın. Beylikdüzü'nden bir gün Ordu'daydık. Perşembe yaylası çok güzeldi diyor. Geçmiş olsun, tatil bitti diyelim. Sergen Arda hakkında ben ondan daha iyi top oyuncuyum. Topçuyum dediğini duydum diyor. Umut göndermiş. Dedim harbiden böyle bir şey? Dememiştir ya. Sergen iyi topçu da. Yani ne bileyim, bunu söylememiştir diye düşünüyorum. Metin hocamıza, Metin Çeri'ye, Bursa'ya, Mümin Canbaz Fen Lisesi'ne selam gönderelim. Tatil bitti. Okullar açıldı. Gerçi onların da fazla bir zamanı yok. 26'sında okullar kapanıyor değil mi? Şunun şurasında 25 günlük bir zaman dilimi kaldı okullar için. Bir kez daha öğrencilerimize Allah zihin açıkla versin. Son sınavları iyi geçsin. Hepsi başarılı bir üst sınıfa yükselsin inşallah. Hocam çocuklara biraz kolay sorun ya. Zorlamayın bence. Sadece üniversitede bayağı bir zorlanacaklar. Bir de şey var. Biz onları zorla hazırlıyoruz. Haklısınız hocam. Yakışır.

0: Basın Sunumu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Amerika Hürmüz'ü vurdu, İran misilleme yaptı. Amerika Birleşik Devletleri İran temasları sürerken karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Amerikan ordusu İran'ın saldırgan eylemlerine karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde füze rampalarının vurduğunu duyurdu. İran'sa misilleme olarak kuvvetteki Amerikan üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Sıcak bir gelişme, İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil bazı isimler gözaltına alındı. 601 imza satrancı Hürriyet'in manşeti bugün. Mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan CHP kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak. Özelse 601 imza ile kurultayı zorlayacak. Kanser için büyük haber Hürriyet'te, hemen logonun altında dikkat çeken başlık: deneme aşamasındaki yeni iğne hastaların bazılarında kanserli tümörleri tamamen yok etti, bazılarında da çok küçülttü. Chicago'da dün başlayan dünyanın en büyük kanser konferansında tanıtılan aşı 11 ülkede uygulandı. Kaza geliyorum demiş, bu haberde Habertürk'te öne çıkıyor. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alevlere teslim olan yolcu otobüsünde biri bebek, 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Türkiye'yi kahreden feci kazada yaralıların ilk ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Yolcular, şoförün kazadan kısa süre önce arıza nedeniyle aracı durdurduğunu ve ardından yola devam ettiğini iddia etti. Salı gerilimi Milliyet'in manşeti, CHP'de grup savaşı. CHP'de mutlak utan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla yarın CHP meclis grubunu toplama kararı, meclis başkanlığının da dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü. Özel'in yarın geniş katılımlı grup toplantısı yapacağını açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, meclis başkanlığına Özel'in grup başkanı seçildiği grup toplantısının sonuçlarının geçersiz sayılması istemiyle başvurmuştu. Kılıçdaroğlu cephesi başvurunun kabul edileceğini, Özel'e salon da verilmeyeceğini iddia ediyor. Özgür Özel yönetimi kurultay için imza toplamaya başlıyor. 10 Haber'de manşet: CHP'li Mustafa Balbay olağanüstü kurultay için imza verecek, delege sayısının 800'e ulaştığını, bugün itibarıyla girişimde bulunulacağını açıklamıştı. Parti sözcüsü Zeynel Emre Balbay'ın kulis bilgisini doğruladı. Ve Sabah gazetesinin manşetine geçelim. Rüşvet fezlekeleri sümen altı edilmesin. CHP lideri Kılıçdaroğlu partide temizlik harekatının sinyalini verdi. Gözler unutturulmaya çalışılan rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına çevrildi. Listenin başında Özel ve İmamoğlu'na yakın milletvekilleri var. Özgür Özel 56 dosyayla rekoru elinde bulunduruyor. Hakkındaki FETÖ ve yolsuzluk iddialarıyla zor günler geçiren Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması gündemde. Raflardan indirilen fezlekelerin ilki CHP milletvekili Özgür Karabat'a ait. Aziz İhsan Aktaş'ın Karabat'ın ofisinde 5 milyon lira rüşvet verdik itirafı delillerle belgelendi deniliyor detaylarda. Cesur olacağız paşam, Sözcü'nün manşeti. Bir memlekette namuslular namussuzlar kadar cesur olmazsa o memleket batar. Kayyuma karşı yapılan tarihi yürüyüşe İnönü'nün bu sözü ilham verdi. Güven Park'tan Anıtkabir'e kadar on binlerle yürüyen Özgür Özel, İnönü'nün kabri başında ettiği yeminle demokrasi tarihine geçti. Özel, paşam hiç merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız diyerek and içti. Ve MyNet Arda Güler'den büyük ödül, ayrıntı şöyle: Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'den gururlandıran bir haber daha geldi. Milli takım kampında Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: bu hafta sınav haftasıymış.
1: Seni dinlesinler, motivasyonları yükselir diyor.
0: Metin hocam.
1: Vallahi ben de bu iş oluyorsa herkes üniversite mezunu olur.
0: Aldık selamı, nereden geldi? Dilara Demirkay Antalya Kepez'den. Eşi Aykut'a selam gönderdi. Şu anda sınav olan oğlu Hasan Eymen'e de başarılar diledi. Akıncılar Enderun Ortaokulu'nda. Yurtta kalıyormuş. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah güzel geçer. Deniz diyor ki hoca doğru söylüyor. Akşama kadar telefonda her şeytanlığı biliyorlar. Hoca böyle bir şey demedi ki. Ya sen onu nereden çıkardın?
1: Vallahi Metin hocamın yazdıklarına bakıyorum. Böyle bir şey yok.
0: Yok böyle bir şey. İnsan yiyecek bunu.
1: Macılandan Tülin, günaydın.

Bunu çok seviyor. Saat 7'den beri buradayım diyor Leman abla da pazarından. Abla boyun kısa ya, arkada kaldın. Görmedim seni, kusura bakma. Leman abla. Mardin'den Ahmet Mert. Günaydın Ahmet. Bayramımız geçmiş de olsa kutlu olsun demiş. Küçük kardeşle ilgili bir araştırma yapılmış, onu paylaşacağım ama öncesinde ne kadar doğru bilmiyorum diyor, sosyal medyada gördüm. Beşiktaş'ın eski hocaları Beşiktaş için yeni görüşme yapılan teknik direktörlere sakın gitmeyin diye uyarıda bulunuyormuş. O yüzden şu an Beşiktaş'ın yeni hocalarla anlaşması biraz zor geçiyormuş. Sosyal medyanın yalan haberi midir, asparagas mıdır, doğru mudur bilmiyorum ama insan yine de bir sorguluyor kendini. Şimdi Avustralya'ya gidelim. Bugünün son başlığı, Avustralya Monash Üniversitesi'nde uzmanlar küçük kardeşlerle ilgili bir araştırma yapmış. Ailenin küçük çocukları, en ufakları. Hep şey derler, ay en şımarı odur zaten falan diye mi? Hayat küçük kardeşe güzel diye bir başlık var. Sizden yola çıkalım, vardır kardeşleriniz mutlaka. Araştırmada daha sonra doğan çocukların ilk doğanlara kıyasla gelişimsel etkinlikleri daha az, sosyal medyaya ise daha fazla zaman ayırdıkları belirlenmiş. Kişisel gelişimi bir kenara bırakıp daha çok sosyal medyayla uğraşıyorlar. Bunun onlara katı kurallar ve beklentiler getirilme olasının daha düşük olmasından kaynaklanıyor. O ufak yavrum, bırak. O senden daha küçük. Bırak o oynasın. O küçük, bırak en fazla o yesin. Böyle diye diye yediniz ömrümüzü. Ufaklar kayırıldı, hayat küçük kardeşi güzel oldu, olan biz oldu. Bizim zamanımızda da her şeyi ben yapardım en küçük kardeş. Her yere beni gönderirlerdi. Tüpe git Şener, kasaba git Şener, manava git Şener. Odunluktan odun, kömür getir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
8: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
12: Bankam Tombank kartım adı. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Yavaş yavaş sonlara gidiyoruz. Sondan bir önceki. Yüksel abi, sevgili Yüksel Baltacı, selam olsun. Özellikle Taşacak Bu Deniz dizisine yaptığı şarkılar, ki onlardan bir tanesi, çok güzel şarkılara imza atmış. Bu da onlardan biri. Sonrasında veda zamanı.

0: Anladım ki geriye döneceğin yok senin dese de bugünlük bu kadar, yarın döneriz inşallah tabii ki Allah'ın izniyle. Sürçülisan ettiysek affola. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte sürçülisan ettiysek dedik. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşeceğiz. Güzel bir hafta olsun, sağlıklı saati, huzurlu bir hafta olsun. Helalinden bol kazançlı bir hafta olsun. Yarın görüşmek üzere. Benim Hüseyin Anacım. Bay bay.
1: Gönül dostu. Gönül dostu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişme: İzmir'in Buca Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Görkem Duman dahil bazı isimler gözaltına alındı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk Cuma gününden bu yana sürüyor. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde de yoğunluk vardı. Tekirdağ-İstanbul Karayolu'nda da ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Dönüş trafiğinde yoğunluk yer yer sürüyor. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Kabine yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve Amerika Birleşik Devletleri İran savaşındaki son durum olacak. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultayın toplanmasını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün itibarıyla delegelerden imza toplanacak açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı.
5: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur. Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
4: Partiye sızan FETÖ ajanları tartışması sürüyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu katıldığı bayramlaşma etkinliğinde partiye sızan FETÖ ajanlarını fark edemediği için özür dilemişti.
6: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
4: FETÖ açıklamasına Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yanıt geldi. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda hapis yatan subay ve subayların kurduğu Kumpas Der'den yapılan açıklamada kimlerin 15 Temmuz'da teslim alınmak istenen meclise koştuğunu unutmadık ifadesi kullanıldı. İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin mesaj alışverişinin sürdüğü, İran'ın da taslak üzerinde kendi istediği değişiklikleri yapacağı aktarıldı. Diğer taraftan Amerika İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından Kuveyt'te de sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. İsrail ordusu Lübnan'da Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan stratejik tepedeki kaleyi işgal etti. İsrail Başbakanı Netanyahu saldırıların süreceğini açıkladı. İsrail'in 2 Mart'taki ateşkesten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3.412 kişi öldü. Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınalarının devam edeceği belirtiliyor.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: A milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. 2 milli futbolcu ve 3 dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Grassi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes serinin ilk maçında karşılaşacak. Maçın başlama saati 20. Şansa kalmaz işimiz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
9: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
11: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
12: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
13: Kezban'ın günlüğü.
14: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Bir koca bayramı daha geride bıraktık. Rabbim tekrarını nasip etsin sağlıkla, sevdiklerimizle birlikte inşallah nice bayramlar görelim. Güzel bir hafta olsun, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun. Çok dinlendik, hadi biraz çalışalım memleket için. Çalışanlara kolay gelsin. Bayram boyunca çalışmış olup artık yavaş yavaş dinlenmeye çekilen kralcılarımıza da bütün bu güzel şarkılarımız hediye olsun. Hoş geldiniz.

0: günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.

para para. 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, Hisop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detay.

lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç.

bomboş kalan bir elim acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluk.

0: Bes külliyatının en efsane şarkılarından birini Ferdi abinin muhteşem yorumundan dinlettim. Sevenlerine hediyem olsun. Orhan Baba'yla devam ediyoruz. Şahane bir babalar listeliyle günaydın dedik. Güzel bir hafta olsun hepimiz için inşallah. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun. Ve güzel haberler alıp inşallah hafta boyunca birbirimize güzel haberler verelim.
1: İlaç gibi radyo. Kezban'ın günlüğü.

vuran şarkılar, İmparator'dan sevenlerine armağan ettim. Sakarya'dan Tanju demiş ki, bundan 6 ay önce sizinle paylaşmıştım, kızıma görücü geldi, hayatın gerçeğinde var ama kabullenmesi zor diye. İşte o gün geldi. Nasipse cumartesi düğünümüz var, sizinle paylaşmak istedim, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Her babaya nasip olur inşallah böyle güzel günlerini görmek evlatlarının. Her anneye, her babaya. Evlattan ayrılık kolay değil. Bence dünyanın en zor ayrılıklarından biri. Ama hani mutluluğa uğurluyorsan çocuğunu, huzurlu bir yuvaya uğurluyorsan, senin kadar sevenini bulmuşsa, ne mutlu sana baba olarak. Allah tabağımını erdirsin. Daimi saadetler diliyorum. Bir de bugün doğum günü olan bir kralcımız vardı. Nazan. Yok. Muğla'dan Nazan eşi Süleyman için istemiş. Onlara bir selam gönderelim. Şu doğum günü mesajını bir kaybettim ya. Tüh. Bulursam paylaşacağım. Onların da doğum günü hediyeleri olsun bu güzel şarkılar. Sevgili muhterem, günaydın. Teşekkür ederim güzel mesajına. Amasya'dan Ahmet kardeşim, ailece kiraz topluyoruz demiş, bahçeden şahane bir fotoğraf. Hasret.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik kaçaktır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği kaçaktır. Kaçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
7: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core Ultra 7 işlemcili HP Omen

0: adına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
0: İlaç gibi radyo.

Azer Bülbül'ün muhteşem yorumuydu. Özgür Alter'le devam edeceğiz. Sevgili kralcılar, Kezban bacım günaydın. Geçmiş bayramımız mübarek olsun demiş bir sevgili kralcımız. Dedim ki bu güzel videodaki arkadaşların her birinin isimlerini yaz bana. Çalışırken bir video göndermiş. Bir mobilya atölyesi Boyahane'de, Hadımköy'de, Akçaburgaz'da çalışıyorlar. Diyor ki Kemal abi, İrfan abi, Cabbar, Ahmet, İsmail abi, ben Kağıthane ile İsmail. Çilehaneymiş oranın adı. Fakat o kadar güzel çalışıyorlar ki açmışlar son sesi. Ortalıkta boyalar uçuşuyor. Hava dumanlı. Şarkılar damardan. Biraz sonra size çok güzel türküler çalacağım. Sevgili kardeşim, kolay gelsin hem size hem tüm emekçilere.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
3: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

kimseden bir beklentim yok. Benim Ceylan'ın yeni şarkısıydı. Sevenlerine hediye ettik. Adana'dan Selma mesajını çok aradım vallahi. Selma Özcanlı, severek dinliyorum sizi demiş. Bugün kızımın doğum günü. İşte o doğum günü dediğim mesaj bu. Nice güzel yaşları olsun evladınızın. Nice güzel günlerini görün. Sağlıkla, sıhhatle inşallah, bollukla, bereketle diyelim. Hem size hem de bugün doğum günü olan bütün kralcılarımıza gelsin şarkılarımız. Doğum günü kutlu olsun güzel kızınızın.

çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımıza selam olsun. Muharrem kardeşim başta olmak üzere bütün liman çalışanlarına armağan ediyorum güzel şarkımızı. Yaşayan efsane sizin için söylesin. Kral kaptanlardan Sümer hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Ümraniye'den Rize Pazarlı Mine kardeşim bu şarkı sana da armağan olsun. Kartal'dan sevgili Mustafa günaydın mesajına çok teşekkür ederim. Ben de seni geçmiş bayramını kutluyorum ve Konya'ya, Bozkır'a.

0: aşkımız eşit.
1: Japonya'ya, Tokyo'ya bir selam göndereyim. Orada da sevgili İsmail Gürbüz bize kulak veriyor. Kayseri Develi'deki ailesine de bizim aracılığımızla selamlarını iletmiş. Yine gurbete bir selam gönderelim. Almanya, Duisburg'a, İstanbul Market'te şu an bize kulak veren sevgili kralcılarımıza. İsminizi yazmamışsınız. Çok yazdık görmediniz demişsiniz ama ilk defa görüyorum mesajınızı. Mesajın içine isimlerinizi yazın. Şaban Bulut Kuşadası'na selamlar. Sıradaki şarkı bütün sevdiklerime gelsin demiş. Ve sevgili Metin Çeri, Bursa'ya selamlar gönderiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. Bizi dinleyen hem okul müdürü hem öğretmenlerimiz hem öğrenci kardeşlerimize güzel bir hafta, verimli bir hafta diliyorum.

Burada Olduğundan Bir Doğum Günü şarkısı olarak armağan ettik. Birkaç mesaja daha cevap vereyim. Öyle veda edeyim sevgili kralcılar. Körfez'e, Kocaeli'ye selamlar gönderelim tekrar. İksaç Limanı'nda forkliftçi Musa kardeşimize. Finaldeki Müslüm Baba şarkısını armağan edeceğim. Oradaki bütün işçi kardeşlerime, emekçilere kolaylıklar diliyorum. İstanbul'daki aileme gelsin demiş sıradaki şarkı Fatma Taylan. Çayeli Gürgenli Köyü'nden selamlamış. Çay temizliyoruz demiş. Kolay gelsin Fatmacığım. Engin Özkök ailesine selamlar göndermiş. Ailesi de bütün kralcıları selamlıyor. Bize bir şarkı çalar mısınız demiş. Sıradaki şarkıyı armağan edeyim. Sezen Aksu'dan bir şarkı istemiş ama Kamuran Akkor unutulmayanlardan bir şarkım var. Efsane bir şarkı, size hediye olsun. Belçika'ya gurbete selam gönderelim Selçuk. Tüm Kaman Kargın Yenicelilere selam olsun demiş. Tüm kral dinleyenlere senin için de gelsin. Sevgi ve saygılarımla demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim, sağ olasın. Ve yine Almanya'dan Mevlüt Akşehir'den selamlarını iletmiş. Akşehir'e selamlarını iletmiş. Eşi Kezban'a da armağan olsun demiş. Adaşımızı da selamlamış olalım. Ve Havva tatil bitti, kaldığımız yerden devam diyor. Evet, aynen öyle. O zaman unutulmayanlarda efsanelerden biri Kamuran Akkor'un muhteşem şarkısı size hediye olsun. Reklam dönüşü de Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım var, sakın kaçırmayın. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizleri selamlamayı umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: Haftanın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: afiyetle ye.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Direksinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık doğuda 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara sağanak yağışlı 24, İzmir az bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya az bulutlu 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı

Mutlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan mikrofonu devraldım. Karavanımdan, Manisa'dan yapmış olduğum canlı yayınım başlıyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'dayım. Sunuculuğumu yapmış olduğum harika bir organizasyon var. İki gün evvel başladı bu arada. Hafta sonuna kadar da buradan yayınımı gerçekleştireceğim. Mesajlarınızı bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım en son paylaştığım paylaşımın altına notlarınızı ve istek şarkılarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Devam ediyor yayınımız. Bu arada hava oldukça sıcak. Camı, kapıyı, pencereyi neyi bulduysam açtım. Klimayı açamıyorum çünkü gürültü yapıyor aşırı derecede. Yayını daha çok etkiliyor. Eğer dışarıdan bir araba sesi, bir kamyon sesi duyarsanız bu neyin nesi demeyin. Camları, kapıları açmak zorunda kaldım. Kültür Yolu Festivali'ndeyim diye söylemiştim yayının başında. Benim çok sevdiğim, çok değerli bir kardeşim var. Aynı zamanda bizim güvenlik müdürümüz. Sevgili Ömer abi, Ömer Fil. Sağ olsun. Karavanımı konuşlandırmamda, buraya gelmemde bana yardımda da bulundu. Geçtiğimiz hafta Mersin'deydik. Daha doğrusu ondan evvelki hafta Mersin'deydik. Mersin'de de yine organizasyonda beraberdik. Sevgili Ömer abi, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim Ali abi. Siz nasılsınız, iyisiniz?
0: Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Kralcı mıyız abi, dinliyor muyuz Kral efendim?
1: 90'lı yıllardan beri dinliyorum. Ben hatta o dönemlerde... Gece yattıktan sonra bile radyo açık kalırdı. Sabah radyoyla uyanırdık, gece radyoyla uyurduk. Öyleydi yani. Bizim dönemimizde öyleydi. Çok dinlerdik.
0: Şimdi o dönemlerde radyo dinleyenlerle zaman zaman buluşuyoruz. Artık eski radyo dinleme alışkanlığı da pek kalmadı galiba, değil mi abi?
1: Kalmadı. Evet. Yok yani, yok denecek. Artık sosyal medya, internet üzerinden insanlar müziği dinliyor. Ama radyo değişik bir şeydi. O zaman bir daha güzeldi. Böyle istek veriyorduk, ona yolluyorduk, şu yapıyorduk ama çok
0: radyonun
1: güzeldi.
0: Radyonun başında da beklerdik, değil mi abi?
1: Saatlerce o saat beklerdi. Gelsin de ne zaman isteğim çalınacak, ne zaman okunacak. Çok güzel günlerdi ama şimdi kalmadı öyle bir
0: ama
1: şey.
0: Ama sizin gibi eski kralcılar bizi sağ olsunlar yine hep böyle zirvede tutuyorlar abi. Yani böyle işte ben mesela Manisa'ya geldim. Dün burada bir sürü insanla tanıştık. Radyodan dinleyenler hep eski dinleyenler bu arada. Yeni nesilde de var gerçi ama eski dinleyicilerimizin yeri farklı bizde.
1: Eski evet, eski bilenler daha çok dinliyor da yeni gençlik biraz daha böyle aşılayabilirsek dinliyorlar, aşılayamazsak yapacak bir şey yok, sağa sola kaçıyorlar.
0: Şimdi çalacağımız şarkı kimlere armağan edelim abi, kimler dinliyor bizi?
1: Şarkımızı sektörde

0: bize burada emek veren, bu sıcakta bizde çalışan bütün güvenlik arkadaşlara armağan edelim. Bu süreçte beni destekleyen şirketimizde bizle birlikte olan Ramazan kardeşim, Ramazan Erdal kardeşime armağan edeyim. Cemil Kırmızı abimize armağan edelim. Eşim, oğlum bu sıralarda çok destek oluyor bana. Onlar diğer illerdeki organizasyonlarda koşturuyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Artık bizi tanıyan herkese armağan da etmiş olalım bu arada.
1: Evet, Ömer Fil'i tanıyan herkese armağan edelim. Çok güzel bir şarkı hazırladım bu arada. Mesajlarınızı Afrikalı Ali Instagram hesabımdan en son bir video paylaştım. Onun altına yazıp gönderebilirsiniz.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detay.

0: Sevgili Yavuz Çen, ben her zaman kraldayım Ali'cim diye bir mesaj göndermiş. Bir polis memuru kardeşim var Antalya'da. Dün yazmıştı bana, abi her gün seni dinliyoruz, bize de bir şarkı çal diye. Bir not kağıdı iletmiş bana. Diyor ki, arkadaşlarım Nesrin, Göknur, Özlem, Büşra ve tontuşumuz Meliha ablamız seni dinliyor, bize bir şarkı çalarsan seviniriz diye notunu iletmiş. Antalya'da şu an dinleyen kıymetli dostlarımıza, kralcılara sıradaki şarkıyı armağan edeceğim. Ferdi Karameş'e ben de bir şarkı istiyorum diye notunu göndermiş. Mete iletmiş bir mesaj. Abi diyor, hanım için bir şarkı çalarsan sevinirim. Kendisini çok seviyorum. Senin aracılığınla da ona bir şarkı armağan etmek istiyorum diye notunu göndermiş. Sevgili Deniz Hocam, o da sıradaki şarkıyı beklediğini belirtmiş. Bir de bizim bir Cemil abimiz var. Az evvel Ömer abiyle görüştük. Cemil abi de bizim camiada, sanat camiasında sevilen, sayılan, birçok ünlü sanatçıyla da çalışan, çok kıymetli, uzun yıllar piyasaya emek veren bir abimiz. Abi sadece bir selam ver, şarkıyı kime armağan ediyoruz onları söyle, yeterli.
1: Şarkıyı eşimle kızıma armağan edeyim.
0: İsimleri ne abi?
1: Müjgan ve Ecrin.
0: Evet.
1: Bütün camiadaki güvenlik arkadaşlarımı, koruma arkadaşlarımı, sanat camiasına da ayrıca hediye ederim şarkıyı.
0: Evet, bu arada Türkiye'nin çok ünlü, tanınan sanatçıların korumalığını da yapıyor, yaptığı, hali hazırda da yapıyor bu arada. İsim vermedim ama sizlerin yakından tanıdığı herkesin yakınında olmuş. Uzun yıllar olmuş bu arada. Allah kolaylık versin abi.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sana ve Ömer abiye de, tekrar Ömer File de bu güzel şarkıyı armağan ederek devam edelim.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Instagram üzerinden gelen birçok mesaj var. Onlara şöyle bir göz atalım. Sevgili Şafi abim, Şafi Öztekin, iyi yayınlar. Dinliyorum, özlediysen diyor. Beğendiğim bir şarkıyı hediye alabilirim. Akşama da görüşürüz demiş. Sevgili Şafi abim, sana çok güzel bir şarkı hazırladım. Harun Altun, iyi yayınlar. Ben de dinliyorum diyor, notunu iletmiş. Sevgili Harun abi, sana da selamlar. Remzi Kömür, İbo'dan damar bir şarkı olursa sevinirim diye bir not iletmiş. Selam olsun benden de. Güzel yayınlar diliyorum. Hakan Doğanay göndermiş mesajı. Ben de selamlar iletiyorum. Yeliz Muslukçu, Serkan Kök Yıldırım, Hüseyin Bahtiyar, Yaşar Gökmen Konya'dan göndermiş mesajını. Memleketimize hoş geldin İzmir'den Nuri'yi severek dinliyorum demiş. Sezgin Odabaş Avusturya'dan göndermiş mesajını. Bu arada Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'dayım. Ferhat Göçer'le biz cumartesi günü başladık. Dün Bengü vardı, bu akşam Kubat var. Yarın Fatma Turgut, sonrasında Serkan Kaya, Kıraç, Haluk Levent, Sagoba Kajmer ve Sefo'yla devam edecek bu arada Kültür Yolu Festivali. Manisa ve civar illerde dinleyenler, özellikle İzmir yakın buraya dinleyenler, konser takvimimiz böyle. Kültür Yolu Festivali Manisa'da devam ediyor. Bu akşam da Kubat sahnede olacak. Kubat'tan çok güzel bir türkü hazırladım, dinleyelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü. Daralan tek sektör %0,8 ile sanayi oldu. Kabine yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak. CHP'de kritik hafta başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkezde olması bekleniyor. Özgür Özel cephesi kurultay için imza toplamaya başlıyor. Bir taraftan da yarın grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Son durumu NTV muhabiri.

0: biri Mustafa Berber'den alacağız.
1: An itibariyle CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çalışmaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında çalışmalarını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise bugün genel merkeze giderek oradaki çalışmalara katılması bekleniyor. Ancak merak konusu olan nokta, grup toplantısı gerçekleştirilecek mi, gerçekleştirilmeyecek mi? Özgür Özel'e yakın olan isimler Özgür Özel tarafı grup toplantısının gerçekleştirileceğini ifade ederken CHP Genel Merkezi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan tarafsa bu toplantının gerçekleştirilemeyeceğini ifade ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl bir karar verecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı nasıl bir karar verecek? Bu merak konusu. Çünkü Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bugün yurt dışına, iki farklı ülkeye, Finlandiya ve İsveç'e ziyaretlerde bulunacak. Bu kararın bayram sonrasında çıkması bekleniyordu ancak bu karara ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
0: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası bir an önce kurultayın toplanmasını isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün itibarıyla delegelerden imza toplanacak açıklamayı parti sözcüsü Zeynel Emre yaptı.
2: Biz pazartesi imzayı topluyoruz. Hangi delegelerle isteniyorsa onu da toplarız. Bir an evvel seçim, bir an evvel kurultay. Hemen, hiçbir bahanesi yoktur. Yargıtay'a verilecek iki dilekçeye bakar. Temizden feragat edilir, kesinleşmiş olur. Kurultay kararı alınması önünde hiçbir engel kalmamış olur. Tüm kurultaylar mahkemece iptal edildiğinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. Bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır. Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı boyunca belirlediği adaylar içerisinde hiçbir zaman hiçbir FETÖ'cü olmamıştır. Hiçbir danışmanı FETÖ'cü çıkmamıştır.
0: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. İstanbul'a giden yollarda yoğunluk Cuma gününden bu yana sürüyor. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de yolcu otobüsü bariyerlere çarptıktan sonra yandı. Bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu. 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıların ardından Kuveyt'te de sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Diğer taraftan İran yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. Taraflar arasında müzakerelere ilişkin mesaj alışverişinin sürdüğü, İran'ın da taslak üzerinde kendi istediği değişiklikleri yapacağı aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da Beyrut'un güneyine saldırı talimatı geldi. Netanyahu açıklamasında banliyöleri bombalayacağız ifadelerini kullandı. Fransa artan gerilim üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınalarının devam edeceği belirtiliyor.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,44 artışla 13.722,47 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.700'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 45.91, euro 53.56, gram altın 6.633 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 72 bin dolar bandında.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: A milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlılar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. 2 milli futbolcu ve 3 dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Girassi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes serinin ilk maçında karşılaşacak. Maçın başlama saati 20.
4: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun

0: 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Pazar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Evet, karavandan yapmış olduğum canlı yayınım devam ediyor. Klimanın sesi büyük ihtimalle yayına gidiyordur ama yapacak bir şey yok. Oldukça sıcak bir havadayız arkadaşlar. Manisa'da şu anda 35 derecenin üzerinde bir sıcak var, hissedilen bu arada. Normalde 30 gösteriyor ama herhalde 35'in üstünde. Bir de karavanın içinde olduğumuz için biraz daha ekstra bir sıcağa maruz kaldık. Gelen gürültülerden dolayı da şimdiden özür diliyoruz. Sevgili Ömer abim Ömer Fil az evvel yengeye bir mesaj gönderdi. Dedi ki Kral FM'i aç, bizi dinle ama yenge anonsu kaçırmış. Abi adını bir daha söyleyelim. Evde sıkıntı olmasın.
1: Aynen öyle. Rize'de şu anda kendisi. Bir düğün etkinliğine katıldı. Manisa'dan ben ona sevgi dolu sevgilerimi yolluyorum. Bir sıradaki parçayı da kendisine armağan ediyorum.
0: Var mı sizin bir şarkınız abi? Biz şu şarkıyı çok söylüyoruz. Ya da yengenin sevdiği bir şarkı var mı?
1: Aşk şarkılarının hepsi bizim şarkımız.
0: Tamam, o zaman güzel bir aşk şarkısı armağan edeceğim. Nurten Çolak mesajını iletmiş. Fatma İznik, Bursa İznik'ten göndermiş mesajını, Tacır Köyü'nden. Serdar Erken iyi yayınlar diye kısa bir mesaj göndermiş. Murat Uğraç uzunca bir mesaj yazmış. Çorum Spor Kulübü'ne destek veren bütün herkese, tüm Çorumlara, Çorum Spor'a hayırlı olsun diye bir not iletmiş. Ben de sizler için harika bir şarkı hazırladım.

0: Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar.
1: Aşkım dün gece gelmedin, aşkım hep seni bekledim. Aşkım sen böyle değildin, aşkım

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. BTT.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı ihmal etmeyelim. Mersin Tarsus'tan selamlar demiş Ekrem, Erkem Meryem diye bir not iletilmiş. Almanya'da yaşayan oğlum Mehmet'e ve Tarsus cezaevindeki oğlum Hayrettin Kese sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ankara'dan iyi yayınlar Mehmet Ülger, Murat Uğraç göndermiş. Kolay gelsin kardeşim, hayırlı yayınlar. Manisa'ya selamlar. Teşekkür ediyorum. Hasan Cahitu göndermiş, istek şarkısını yazmış. Sakarya Pamukova'dan Bahtiyar, o da isteğini yazıp mesajını iletmiş. Sizden bir istekte bulunacağım, çalarsanız mutlu olurum. Kaan, iyi yayınlar, senden bir şarkı istiyorum. Bursa'dan selamlar gönderiyorum. Hatice Çalışkan, sevgili Mine annem, Ali'cim ben de her daim seni dinliyorum, bana da bir şarkı çalarsan sevinirim. Sevgili Erdem kardeşim, bizim de radyomuz her daim açık, bize de bir şarkı diye notunu iletmiş sevgili Erdem. Güllü'den çok güzel bir şarkı hazırladım, dinleyelim.

Evet, yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama yoğun bir istek trafiğiyle de karşı karşıyayız. Mine annem bir mesaj iletmiş, az evvel kulaklarını çınlatmıştım. Kütahya'dan Nurettin, Ali'cim selamlar, nasılsın, görüşmeyeli. Simav'dan, Kütahya'dan selam olsun diye bir mesaj göndermiş. Sevgili Ömer abim, Ömer Fil diyor ki, Ali'cim Kahramanmaraş Afşin'de Ömer Bey'in baldızları, yani benim baldızlarım Dilek, Hatice, Döne, Güllü, mükemmel eniştemiz ve mükemmel eniştemiz var. İş hayatında ve özel hayatında başarılar dileriz. Selam ve dua ile diye bir not iletmişler. Vallahi biz de çok seviyoruz. Ömer abi, Ömer Fili bizim bir tanemizdir. Sizden ona bir şarkı armağan edeceğiz. Çok güzel bir şarkı hazırladım. Selamlarınızı da ilettim bu arada. Bu şarkıyı sizlere armağan ederek devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu, ayrılıyoruz ama mesajların çoğunu okuyamadım maalesef. Çok özür diliyorum. Şöyle tekrar bir mesajlarımı açayım bakayım kimler neler yazmış. Türkan Kaya, Cemal Kurtoğlu, Hamide Yaman, Mustafa Avşar, Şükrü Yağcı, Havva Bocu göndermiş mesajını. Neşe Buğlen ve Bahtiyar Solak, Mehmet Çepik, İngiltere'den Adnan, selamlarını ileten, istek şarkılarını yazan onlarca dinleyicimizden birkaç tanesi. Özür dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Manisa'dan yayınımı gerçekleştirdim. Cuma gününe kadar da buradayım, Kültür Yolu Festivali kapsamında. Buradan, karavanımdan yayınımı yapacağım. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık doğuda 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 26, Ankara sağanak yağışlı 24, İzmir az bulutlu 32, Bursa parçalı bulutlu 31, Antalya az bulutlu 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Var mı aranızda? Ben sevdiğini bir başkasına yar eden kralcılarımız olmaz mı? Benden başkasını nasıl sevecek? Vay vay vay vay vay. Kısmetin olan seni bulur dostlar. Olmayanı peşinden koşsan da tutamazsın. Belki şu anda canın çok yanıyor ama bir bakmışsın ki yarın seni koruyan bir kader de olabilir.

olsun. Biz işinizi kolaylaştıracağız inşallah 2 saat boyunca. Duygularınızı tercüman, yaralarınızı pansuman olacak. En tesirli reçeteleri bacınız yazacak size. İlaç gibi radyoda en güzel şarkılar bu frekans efendim. Doğru yerdesiniz. O halde açın.

Her gün de, her yeni günde yeni bir fırsat, yeni bir ümit dostlar. Ümidimizi hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Kralcılarımız döktürmüşler. Özlem, hasret var belli ki. Gezdiniz, tozdunuz, tatilinizi yaptınız. Ait olduğunuz yerdesiniz. Eyvallah. Peki, sıkıntı yok. Paylaşımlarınızı az sonra tek tek değerlendirmeye başlayacağım. Ama öncesinde şarkılarımızı konuşturalım. Aç sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Kale kilit.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Unutulmaz. Unutulmaz.
8: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
7: Aygaz.
9: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
10: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Alakçan. Beydağlı kardeşimizi buradaymış, sanayi bölgesinde şarkılarımızı inletmekte. Hüseyin kardeşim var olasın. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde dinliyorsunuz. Harbi Kız Kazakistan'dan Fahrettin Demirkaya, Ermenek M tipi kapalı cezaevi A4 2 koğuşunda yatan kardeşi Aykut'a bir şarkı göndermiş, biz de vesile olduk.

0: yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki sevdiğim, unutmadım. Unutmadım seni.
1: Ümit Yaşar'ın aşka dair en güzel şarkılarından biriydi. Bu şarkı seven de çok fazla olduğunu biliyorum. Onlara da armağan etmiş olalım. Balıkesir'den Ercan kardeşim, sevgiler selamlar. Kepsut cezaevinde yatan Sinem Kaya için bir şarkı istiyorum demiş. Sude Ek, Sibel Düyen, Şenur ve Özlem Hanım, selam olsun sizlere de. Marmaris'ten, Söğüt'ten sevgiler, harbi güzel işler. Ne güzel bir yerdir orası ya. Cennet, cennet. Ne kadar şanslısınız. Giresun'dan sevgiler, harbi kız demişler. Orhan Sarıbaş. Benim için de bir şarkı istiyorum, dertli olsun demiş. Şarkılar zaten yeterince dertli. İnşallah birazcık da olsa derman olur. Hasan Dalbanoğlu, 34 TBL 83 plakalı araç kaptanı. Yolun açık olsun abicim.

Bugün doğum günü olan kralcılarımız da varmış. Kurbeçilerimizden Sezgin Odabaş, Avusturya'dan selamlarını göndermiş. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah sana sağlık, mutluluk, huzur nasip etsin. En kötü günün böyle olsun. Sevdiklerin hep hayatında olsun inşallah kardeşim. Kurbeçilerimize de sevgiler senin vesilenle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bankam Tombank kartıma gir. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: afiyetle.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

arabesk müziğinin önemli seslerinden biridir Cansever. Sağlık durumu ile ilgili bir ara bizi korkutmuştu ama şükürler olsun ki şimdi daha da iyi. Onun yeni şarkılarını da büyük bir heyecanla, sabırsızlıkla bekliyoruz. Tez zamanda iyileşmesi, sağlığına kavuşması dileğiyle. Şimdi bir Hakan Taşıyan şarkısı var. Gözünü toprak doyursun, ne buldun gittin ellere. Bir gün çok pişman olursun ama işte. Pişman olduğunda her şey eskisi gibi olabilir mi? Beni bıraktığın yerde bulabilir misin? Kırılan kalbimi telafi edebilir misin? Tekrar düzeltebilir misin diye böyle devam edebiliriz yani. Gaziantep'ten Sevgi Göğebakan, Sanık Şarkı'yı eşi Nuri Göğebakan ve kızları Berna, Belen, Esma, Buse için istemişler. Maşallah kalabalıksınız. Mutluluğunuz daim olsun.

Gerçek huzur seni bırakıp giden de değil dostlar. Sizi olduğu gibi kabul edip yanınızda kalanlardandır. Dolayısıyla yanınızda kim kalmışsa zor zamanınızda, sizi olduğunuz gibi kabullenmişse o sizi hak ediyordur. Hak etmeyene de uğurlar ola diyoruz. İlk saatimizde yavaş yavaş uğurlamak üzereyiz. Mesajlar da gelmekte. Gülten'cim Sparta'dan sevgiler, selamlar. Samet Akkuş, Turan Genç. Sivas'tan bizi dinleyen Kazım'dan. Eyvallah. Konya'dan programımızı takip eden sevgili Mehmet abicim. O da İbrahim Akbağ abisine tüm çalışma arkadaşlarını armağan etmiş. Kolaylıklar diliyorum. Ali Özcan, Ercan, Kansoy, Abdurrahman Taşçı, Ankara'dan selamlar, sevgiler, harbi kız demişler. Eyvallah. Düzce'den Cemal Karaman, Bolu'daki can dostu Yakup Kereci ve eşi Salih için şarkı istemiş. Ödemiş'ten programımızı takip eden Kralcığımız var. Gül ablanan çok güzel bir şarkı birazdan paylaşacağım. Tüm Ödemiş halkına, Bademli halkına da yazıyoruz reçetemizi. Başım.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Sürekli bir korkuyla ömür geçmez. Nasibinde olan seni bulur. Olmayanı ise ne kadar tutmaya çalışsan da tutamazsın kardeşim, vallahi. O yüzden korkularına değil, sevginin samimiyetine odaklan. Kalbini yoran endişelerden şöyle bir arın, uzaklaşmaya çalış. Sahip olduklarınızın kıymetini bilerek. Yani birazcık da akışını bırakmak lazım. Şüphelerle, endişelerle ömür geçmez. Kaygıyı değil, sevgiyi ve güveni büyütün. Eğer güven varsa ilişkinizin temelinde, dostluğunuzun temelinde hiçbir şey olmaz. Ama eğer ki yoksa işte eninde sonunda sonu belli aslında. Sonu ne olur? Ya ayrılık olur ya hasret olur. Başka bir yol olmaz dostlar. Utanmasam karşında ağlarım şimdi. Cengiz Kurtoğlu 90'lı yıllarda bu şarkı canımızı okumuştu yani vallahi. Acımasız bir şarkıdır. Kadir Bozkurt, sana da armağanımız olsun. Şanlıurfa'dan sevgili İbrahim kardeşim, sana da sevgiler, selamlar. Sivas'tan Gökhan kardeşim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve iş

vereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: bak.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
0: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

kadar mı acımasız yoksa insanlar mı? Sevgili Burcucuğum, selam olsun sana da. Çok sevdiğin eşin Levent Erat'a da yazalım reçetemizi. Hatay'da programımızı takip eden İlhan Deniz kardeşim İskenderun'dan sevgiler demiş, eyvallah. Selam olsun.

Nasıl ama? Ya. Arada bir kız böyle sürpriz yapar işte. Hakkı Bulut sevenleri mest oldular.

kankamın diline bu şarkılar. Kızım dedim, ne oluyor? Benim ruhum sana mı kaçtı? Tamam, ben böyleyim. Eyvallah, ama sana ne oldu? Peki, arabesk böyle bulaşıcıdır. Hakkı Bulut, seviyoruz seni. Yıllara dargınım dedik. Sonrasında bir proto şarkısı da muhabbetimizi renklendirecek. Bir kulunu çok sevdim ama ah ah, o beni sevmiyor.

Duran Gencebay sevenleri diyordur ki harbi kız acaba nasıl bir reçete yazacak? İlk göz ağrım, son aşkımsın. Orhan Gencebay'ın birçok şarkısı benim için kıymetlidir. Ama bu şarkının yeri benim için çok apayrıdır. Bu şarkı benim için neden çok farklı? Çünkü eniştenize armağan ediyorum bu şarkıyı. Yani bu şarkının sözlerini birebir yaşamış bir insanım yani. O zamanlar yine radyoda yayın yapıyorum. Dolayısıyla tabii eniştenize karşı da bir duygularım var. O bilmiyor. Sürekli ona armağan ediyorum. İçimden tabii yani. Onu yad ediyoruz şarkılarımızla. Aynen, ilk göz ağrım son aşkım oldu kendisi. Herkese de nasip olmuyor yani. İnsanın ilk aşkıyla evlenmesi, değil mi? Herkese nasip olmaz. Bize nasip oldu. Ne badireler. Ana ne sıkıntılar. Of of. Ya anlatsam var ya. Yemin ediyorum roman olur, roman. Boşuna arabeski bağlamıyoruz her şeyi hayatta. Hayatın gerçeği bu çünkü. Ne yapalım? O yüzden bu şarkı benim için öyle bir ayrıdır yani. İlk kez ağrım son aşkımsın. İyi mi ettik, kötü mü? Ay ay, Antalya'dan Fadime. Selam olsun güzelim. Bursa'dan otobüs fabrikasında bizi dinleyen İsmail abicim. Sana ve çalışma arkadaşlarına kolay gelsin. Osman Gezer Usta'ya, Muhittin Şahin Özdemir'e, Erdem Turan'a, İsa Karaca'ya, Damurcu Ali Recep Usta'ya. Aman da liste ne kadar kabarık. Tabii yani koca bir fabrika, değil mi? Herkese sevgiler.

0: muyuz? Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. Bankam Tombank.
4: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Ah ah. Rüyalarıma dahi girme. Benden uzak ol. Dön. Dön. Hak etmeyenlere verdiğimiz kıymetin bedelini kırılan kalbimiz ödüyor değil mi? Değmeyenleri baş tacı yaptık. Sonunda kendi değerimizi unuttuk kardeşim. Unutmayalım, kendi değerimizin farkında olalım. Sevgili Hakkı, ilk defa mesaj göndermişsin. Devamını bekliyoruz. Artık adını yoklamada yazdık. Bodrum'da marangozluk yapıyormuşsun. Kolaylıklar diliyoruz. Sana Manisa'dan Yağmur, şu anda köy evinde seni dinliyorum harbi kız. Anneciğime, bir de anneanneme bir şarkı istiyorum demiş. Yanaklarından öpüyorum. Selam olsun onlara da. Ne kadar şanslısınız. Hakan kardeşim, sevgiler sana da, yazalım reçetemizi. Kayseri'ye

biridir Kabaran Akkor. Allah ona sağlıklı uzun ömürler versin. Z kuşağı da ona hasta. Onu sevmeyen, dinlemeyen yok vallahi. Harbi Kız Gülü'den bir şarkı istiyorum demiş bir dinleyicimiz. Az önce paylaşmıştık aslında. Kadir Bozkurt, dinleyemedin galiba. Olsun, sana da yazmış olalım reçetemizi. İsmail Gürbüz kardeşimiz de yoklamada yerini almış. Veli Karaca, selam olsun sana da. İzmir Bozyaka'dan Fikret'cim, Ayşe ablaya, İbrahim abiye, Abdullah abiye selamlar. Batman'dan Yeter'cim, canımsın, ne güzel şeyler yazmışsın. Şanlıurfa'dan programımızı takip eden krallarımız da varmış. Şanlıurfa'dan İbrahim Asıl Mermer Şırnak'ta olan amcam İbrahim Halil Aksoğlu'na armağan ediyorum demiş. Liste bayağı bir kabarık. Hepsine sevgiler. Az sonra sevgili Ata burada olacak. Ona kolaylıklar diliyorum. Keyifli bir yayın akışı sizleri bekliyor. Nasip olursa yarın saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu günler. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP Grup Başkanı Özel, kurultay toplantısı için delegelerin imza vermeye başladığını duyurdu. Meclis grup toplantısının da yarın 13.30'da yapılacağını söyledi.
5: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. İlk imza Kayseri delegemizden geldi. 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Türkiye'deki çok önemli kamu hukukçuları, tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar. Bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. Diyorlar ki tedbir kurultaya engel değildir. Hatta tedbir aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çare heyeti hükmündedir. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki, yani bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada. Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. Her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
4: İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görülüyor. Duruşma etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulan Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. 21 Mayıs'ta görülen son celsede 9 sanık tahliye edilmişti. Davada 68'i tutuklu, 414 sanık var. Kabine yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi, terörsüz Türkiye süreci ve Amerika-İran savaşındaki son durum olacak. İsrail'den Lübnan'la ateşkesi bozacak bir adım geldi. Başbakan Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatı verdi. Hizbullah'ın kalesi olarak gösterilen Dahiye bölgesi hedef gösterildi. Tahran'dan tepki gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Lübnan'daki ateşkes Amerika ile savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır ifadesini kullandı. Öte yandan İran ve Amerika Hürmüz Boğazı'nın açılması için mutabakat zaptı üzerinde bir türlü anlaşmazken karşılıklı olarak birbirlerine hedef almayı sürdürüyor. Amerika İran'ın Keşm Adası'na hedef aldı. İransa bölgedeki bir Amerikan üssünü vurduğunu duyurdu. İran savaşın başından beri bölgedeki 20 Amerikan üssüne hedef aldı. İçişleri Bakanı Çiftçi özel harekat başkanlığını ziyaret etti. Görevli personelle bayramlaşan Çiftçi 15 Temmuz gecesinde özel harekat başkanlığının darbecilerin ilk hedefi olduğunu hatırlattı.
6: Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı özel harekat başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi. Huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ancak İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Çiftçi geçen yıllara göre can kayıplarında düşüş olduğunu söyledi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da bir madende meydana gelen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın 70'e yakın kişinin de yaralandığı patlamada bir köyün yarısının neredeyse tamamen yıkıldığını duyurdu.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'da yeni

0: Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Giresi ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
3: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık doğuda 2 ila 4 derece artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir az bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya çok bulutlu 27 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
9: Atadan müzik ziyafeti.

0: Sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.
1: Bu şarkı terk edip gider.
0: Bu şarkılar tüm sevenlere, tüm sevenler için.
1: Boşu boşuna.
0: Tavernamızın harika örneklerinden bir tanesiyle aleme gelişimizi duyurduk. Ben geldim arkadaşlar. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tüm kainatın sahibi, tüm canların sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi kızı uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Doğada ne varsa sırada da.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsa.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Bursa'dan Hasan, Gaziantep'te bulunan Bozoğlan ailesi ve Kambur ailesine. Eşi Ayfer, kızı Sıla ve Zeynep'e. Özenç, dostum Orhan Şengül için Fatih Bulut'tan bir şarkı denmiş. Mersin Günler'den Mehmet Bademir. Restoranta dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarım Medet, Nazmiye, Pınar kardeşim, eşim Hilal, oğullarım Berke ve Emire. Kayseri'den Serkan Üçlük demiş. Kağıthane Gürsel Mahallesi'nden Bayram. Çalışma arkadaşları Yıldıray, Yaşar, Bahar, Selda'ya.

O günahkar kaderim ayırdı içimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin.

Bunun... Yılmaz abi iki mesaj attım vallahi aklıma geldi. Diyorum ki aklımda bir şey var ama ne? Dün Isparta Kule'de halı sahada tanıştığımız bir kardeşimiz, bir sevenimizin ricasını yerine getirmem lazım. Ferdi Baba'dan bugünler yaşanacak hazır. İnşallah dinlemededir. Bunun... Aslında açılış şarkısı yapacaktım ama dalgınlığımıza denk geldi diyelim. Sevgili Yılmaz Hoca da eşine Nesrin Can Polat'a armağan ettiğini belirtmiş. Aslında Atilla Kaya'dan bir şarkı istemiş ama dünkü sözümüzü bir yerine getirelim. Söz verdiğimiz şarkıyı bir çalalım. İstanbul'dan Mustafa da tüm Beşiktaşlılara demiş. Adana'dan Hasan. Teşekkür ediyorum. Sincan'dan Aysun. Abisi Yasin ve Asuman Yalçın. Çankaya için denmiş. Tamer Fransa'dan Kayseri, Sarıoğlan, Palasköy'üne ve Saniye ablama Durmuş enişteme. Sultan Gazi 50. yıldan İlhan. 16-30 öncesi sonrası için diyor tüm sevdiklerini ve kralcılara. Mesut Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nden. Tüm ayakkabı çalışanlarına Mehmet Ali Yurttadır. Kardeşime Mehmet Karaca kardeşime ve Muharrem Karaca kardeşime. Bağcılar'dan Tülin. Ajda ablasına, Sevim ablasına, Çiğdem abla, Hatice ablasına, Sultan ablasına.

Küçükçekmece'den Yasemin, koyu arabeskçiyim demiş. Eyvallah. Diyarbakır'da görev yapmakta olan tüm silah arkadaşlarıma demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz isim göremedim. Hayırlı görevler olsun. Samsun Belediye Evlerinden tüm dinleyenlere diyor Orhan Semiz. Sivas Fen Lisesi'nden selamlar diyor. Servis şoförümüz Fatih abiye selamlar denmiş. Kağıthane'den İsmail. Eyvallah İsmail.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Shop'a
3: ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
7: bankacılık. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Sakarya Geyve'den servis şoförü Muharrem abime selam olsun denmiş. Bugün canım eşim evimin direği Fatih Başluk'un doğum günü diyor. Onun için sıradaki şarkılar denmiş. Taşdelenler Rabia Azer Bülbül'den. Austin Texas'tan Enes. Buralara bekliyoruz sizi demiş. Diyarbakır'dan Hatice. Kendisine ve Emel'e armağan etmiş. Didim'den Fatoş 16.30 için diyor. Öncesi veya sonrası aileme, kralcılara. Sultan Konya, Koraşı Mahallesi'nden tüm sevdiklerine İbrahim Erkal'dan bir şarkı denmiş. Servis şoförü Uğur, selamlar, severek dinliyoruz demiş. Konya'dan Ahmet, 6. sınıfa gidiyorum. Müslüm Baba'dan denmiş. Almanya'dan Mardinli Kadri, gurbette olanlara. Eyvallah, resmimizde paylaşmış. Manisa'dan Özenç, dostları Şevket Şengül, Can Ercan, Eray Çetin için. İstanbul'dan Ahmet Özyazı, üçlük demiş. Mersin'den İsa ve müşterilerine Cemre Erkek Kuaförü.

Arda'dan Gökalp Ünal'a. Hollanda'dan Muhammed 16-30 için diyor. Tüm Aksaraylıları bunda kaydı aldık. İzmir'den Ahmet. Sıradaki şarkı demiş, eyvallah. Fethiye'den Yasin, Erzurum'dan Zühal. Gaziantep'ten Anıl, otobüs şoförü. Kibariye'den kendisine ve ailesine. Diyarbakır'dan Necla, oğlu Muhammed Yusuf, çay ve koğuş arkadaşlarına. Amerika'daki oğlu Emir'e. Nuri Kaplan, Tırcı Ediz'e.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Giras ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım Sanşerit'ten kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Kez bana ulaşamadık, ulaşabilseydik üçlüğünü yapacaktık ama şansını kaybetti diyelim. Birazdan bir başka severimize fırsatı veririz. Üçlük için Çekmeköy'den Taşdelen'den Hasan. Hasan komşumuz Hülya yengem için diyor. Bir şarkı Kocaeli'nden Azat. Tüm operatör arkadaşlarına. Eşim Ali Barut ve canım oğluma demiş bir sevenimiz. Filiz Yıldız, eşim Faruk Yıldız'a. Kütahya Simav'dan Kara Murat. Size ve tüm kralcılara. Sivas'tan Erdal, tüm Sivaslılara. Bodrum'dan Marangoz Hakkı Usta. Sıradaki şarkı denmiş. Trabzon'dan Trabzonlu Kaptan Orhan. Bahçede dinliyorum demiş üçlük. Ankara'dan Nurgül, 16-30 öncesi veya sonrası için demiş. Bartın'dan Muhammed Kara, eşiyle dinlediğini belirtmiş. Diyarbakır'da vatanı görevini yapan oğlu Yasin Kara'ya. Samsun'dan Elmas, ablası Suzan, kardeşi Ülkü, yeğeni Yeliz'e.

Manavgat'tan Erçan, çok sevdiği Hülya'ya. Sivas'a misafir gelen ahiretliyim Hakan'a diyor. Bir sevenimiz. Gaziantep'ten Murat, elemanlarım Hamide, Kader, Feyza ve Adil için. Hakan Eraslan, Sivas'ta Seda Ulu Bey'e ve Sivas Lumine Hastanesi'nde sizi dinlemekte olan tüm hastalara şifalar da diliyorum demiş. Antalya'dan Serkan, 16.30 için diyor. Bornova'dan Recep, Allah'ına kurban demiş.

0: Itakü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen o.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best Allianz'dır. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Bankam.com bank kartıma
2: bir. İlaç gibi radyo.
0: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İyi yayınlar Atabey demiş. Bursa'dan Filiz, Mine Koşan'dan sabredemedim şarkısı. Şarkın hazır Filiz, 16.30 önce sonrası. Antalya'dan Sütçü Bayram, merhaba abicim demiş. Antalya'dan Sütçü Bayram, 16.30 öncesi veya sonrası. Güler Duman, Güleyel dedi. Tüm kralcılara gelsin saygılar abicim demiş. Antalya'dan Sütçü Bayram, senin de şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin.

0: Konya'dan değil mi? Evet. Konya'dan Elif'e de ulaşamadık. Üçlük için ve Yalova'dan Haluk'a ulaştık. Haluk hatta bekliyor. Haluk, sana kısmetmiş bu üçlük.
1: Evet, sağ ol Mata Bey. Teşekkür ederim.
0: İki severimize ulaşamayınca sana dönüş yaptık ve sana ulaştık. Nasılsın, iyi misin?
1: Sağ olun, Allah'a çok şükür. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olasın, ben de iyiyim. Senin için özel yeri, anlamı olan bu şarkı üçlüğünün başlangıcı. Hayrolsun diyelim.
1: Eskilerden bir an olarak öyle geliyor. Yani kötü bir amaç yok.
0: Eyvallah.
1: Düşünce de yok.
0: Biz anladık mevzuyu.
1: Evet.
0: Şarkıyı da bildiğimiz için.
1: Evet. Tabii.
0: Haluk, üçlüğün başladı. Selamünaleyküm Ata Yalova'dan. Haluk, bugünkü üçlüğe talibim demiş. Şarkılarını sıralamışsın. Tüm kral çalışanlarına ve dinleyenlerine demişsin burada. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce sesle.
1: Eklemek istediğim aileme de gelsin ve tüm dinleyicilere gelsin. Şimdi üçlük zamanı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: bu anlamlı, bu keyifli şarkımızın ardından yine keyifli ve anlamlı bir şarkıyla, harika bir şarkıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar, muhabbetimizi virgüllendirerek. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Kral FM Haber.
2: Mutlu akşamlar. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bir son dakika haberiyle başlayalım. Amerika-İran hattında görüşmeler durdu. İran, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Amerika ile olan mesaj alışverişini durdurduğunu açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatı vermiş. Hizbullah'ın kalesi olarak gösterilen Dahiye bölgesi hedef gösterilmişti. MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Ayrıca Gazze'deki son durum masaya yatırıldı. Amerikan Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla telefonda konuştu. İki liderin bölgesel gelişmeleri ve Amerika-Suriye ilişkilerini değerlendirdiği aktarıldı. Şara, yaptırımların tamamının kaldırılmasının Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı ise Suriye'de istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı. Yeniden inşa sürecinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görülüyor. Duruşma, etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulan Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. 21 Mayıs'ta görülen son celsede 9 sanık tahliye edilmişti. Davada 68'i tutuklu 414 sanık var. Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin biraz altında %2,5 büyüdü. Daralan tek sektör %0,8 ile sanayi oldu. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ancak İstanbul'a giden yollarda yoğunluk Cuma gününden bu yana sürüyor. Bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Çiftçi geçen yıllara göre can kayıplarında düşüş olduğunu söyledi. Şanlıurfa'da evin mutfağındaki tüp patladı. 5 kişilik aileden bir kişi yaralandı. Evin duvarlarını yıkan patlamada kopan parçalar sokaktaki araçlara da zarar verdi.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor. Amirli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bugün yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek mazbatasını aldı. Sarı Kırmızılıların başkanı tek hedeflerinin çıtayı yükseltmek olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de seçime günler kala başkan adaylarının transfer planları netleşiyor. İki milli futbolcu ve üç dünya yıldızı alacağını söyleyen Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Giras ile kendisinin de görüştüğünü açıkladı.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: ETS sizin için seçti.
12: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi rahat.

Evet sevgili Atay'a teşekkür ettik, uğurladık efendim, mikrofonu teslim aldık, bu güzel şarkılarla da programı açtık. 1 Haziran 2026 günlerden pazartesi, Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuk ve seyriniz başlıyor. Yepyeni bir aya merhaba dedik efendim. Tabii ki Kurban Bayramı'nı da geride bıraktık, daha nice bayramlara hep birlikte erişmemiz dileklerimizle diyelim değil mi canlar? Efendim yeni ay her birimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket, yaşadığımız dünya ve yakın coğrafyamızda olup bitenleri de göz önünde bulundurursak dünya adına da ülkemiz adına da barış dileklerimizle yeni ayı böyle karşılayalım, bu güzel temennilerle karşılayalım. İnşallah güzel geçmiştir gününüz. Pazartesi bir de bayram sonrası, tatil sonrası biraz zor geçen bir pazartesi olmuştur belki ama geride kalıyor canlar. Gün batımı vakitleri sevgili kralcılarla birlikte yine şarkıları, duyguları paylaşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hazırsanız şöyle yaslanın koltuklarınıza ve çalacağımız şarkıların tadını çıkarın. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ketçap ve mayonezlerde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Unutulmaz, unutulmaz.
8: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
9: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
10: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
2: Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: saygılarımla.
1: Sevgili kralcılar, dostlarımızla yolculuğa seyre devam ederken bir kan anonsumuz var. Onu hemen paylaşmak istiyorum. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümünde Antalya'da hastamız var. Evet, bir evladımız. 16 yaşında, acil ve devamlı sıfır negatif kana ihtiyacı varmış. Daha doğrusu sıfır negatif trombosit kana ihtiyaç duyulmakta. Kan vermek isteyenler, İletişim numarasını aktaracağım. Efendim 0532-484-0941'de babasının Şener Bey'in irtibat numarası. Evet, tekrar edelim. 0 RH negatif trombosit kana ihtiyaç duyulmaktaymış. Kan vermek isteyenler de 0532-484-0941 babacının irtibat numarası, hasta yakınının irtibat numarası. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Akdeniz Üniversitesi Çocuk Onkoloji Bölümünde kardeşimiz. İnşallah sağlığına kavuşsun diyelim, temennimiz bu yönde. İletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattı ve Instagram'da Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz dostlar. Ben yine dillendirmeye gayret göstereceğim. Bugün de yine erkenden yazan dostlarımız Zayıf Arslan, selamı olsun diyelim. Neslihan Karagöz, kaptan hoş geldin. Güzel bir hafta diliyorum herkese. Geçmiş Kurban Bayramı da kutlu olsun kaptanım. Güzel yürekli misafirler gelen giden derken dop dolu bir bayram geçirdik. Dinlemede olacağım. Allah'a emanetsin demiş. Selamı olsun diyelim. Ne güzel, ne mutlu sizlere. Sema Doğan dinlemedeydi. Çankırı Kalesi'nden bir fotoğraf karesi gelmiş. Afrikalı Ali'nin memleketi Çankırı'da dinliyorum. Tüm şarkılar size ve yeğenim Merve çocuklarına gelsin demiş. Allah'a emanet olun. Yağışlı bir Çankırı'dan selam göndermiş. Eyvallah, Ali'miz adına da teşekkür edelim. Yüreğinize sağlık. Çankırı'ya selam olsun. İlknur Hanım bir şarkı tavsiyesinde bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Pelin Hanım, yeni hafta yeni ay sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Hoş geldiniz. İyi yayınlar kaptanım demiş. Bizlere ulaştırdığı satırlarında çok teşekkür ediyoruz. Şarkılarımız sizlere darmağan olsun. Ve Recai Ayvaz, sessiz sedasız ben de buradayım, iyi yayınlar. Evet kaptanım, ne kadar güzel dileklerde bulunuyorsun. Allah razı olsun senden demiş. Teşekkür ediyoruz. Sessiz sedasız dinleyenlerdenim diyor. Arada bir varlığınızı hissettirin canlar. Efendim, yolculuk ve seyirde ilk mesajları dillendirdik. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu güzel şarkılarla devam etsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: afiyetle.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

İlk saatimizi yavaş yavaş sonlandıracağız. Arzu Hanım selam olsun, ben de geldim, hoş buldum huzurumun sesi. Sizler de gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmişsiniz diyor. İsviçre'ye selam olsun diyelim, şarkılarımızı armağan edelim gurbetteki canlara. Yine gurbet demişken Durdane Hanım bugün de takipteymiş. Kadife Sesli Kaptan, hoş geldin, sefalar getirdin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel haberler alabileceğimiz bir hafta olması dileklerimle. Komşularımıza sular durulmuyor ne yazık ki. Senin de hep altını çizdiğin sevgi, tüm bu olup bitenlerin gerçekten sevgisizlikle alakalı olduğunu düşünüyorum ben de demiş. Dinliyorum, Hollanda'dan selamlar, sevgiler demiş. Efendim ya gerçekten çocukken sevilmemiş, hiç sevilmemişler ya da çok fazla sevgi görmüşler. İşte ikisinin de fazlası ya da eksikliği maalesef problem. Her şeyi dengede yaşamak lazım ve yaşatmak lazım bence. Bazen kelimelerin bittiği yerde müzik başlar. Tüm yorulan yüreklere ve güzel günlerin hayalini kuranlara gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe Aksoy, Antalya'ya selam olsun. Şarkılarımız Antalya'mıza da armağandır. Ve sevgili Mehmet Ali, selamlar olsun. Tatil bitti. Artık iş başı. Seneye Hırmızan'a kadar kimse bana tatili gel demesin demiş. Eyvallah sevgili kardeşim. Deniz Tavas'a selam olsun diyelim. Yüreğine sağlık Mehmet Ali. Kolaylıklar diliyorum bütün çalışan canlara. İlk saati şöyle mesajlarla tamamlayalım istedim. Saat başı ana haber bülteni var. Bülten sonrası Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 1 Haziran Pazartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. CHP'de grup toplantısı yapılacak mı tartışması sürüyor. Meclis Başkanı Kurtulmuş, vekiller talep ederse grup toplantısı yapılır dedi. CHP'deki taraflar arası çekişmenin mecliste değil mahkemelerde giderilebileceğini belirten Kurtulmuş, parti içi ihtilaflarda sen haklısın deme vazifemiz yok ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantılarının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiğini duyurmuştu. Grup Başkanı Özel ise kurultay toplantısı için delegelerin imza vermeye başladı. Adını duyurdu. Meclis grup toplantısının da yarın saat 13.30'da yapılacağını söyledi.
5: Olağanüstü kurultayla ilgili imza toplama süreci başlatıldı. İlk imza Kayseri delegemizden geldi. 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii. Türkiye'deki çok önemli kamu hukukçuları tedbirin asla kurultaya gidilmesine engel olmadığına dair ortak bir metinde imza toplamışlar. Bugün bana haber verdiler. Çok güçlü bir metin. Diyorlar ki tedbir kurultaya engel değildir. Hatta tedbir aslında bir an önce kurultay yapılmasının dışında bir görevi de yoktur tedbirle gelenlerin. Çare heyeti hükmündedir. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki yani bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada. Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis seçmesi sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. Her zaman yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
4: Amerika-İran hattında görüşmeler yine sekteye uğrayabilir. İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırıları nedeniyle Amerika ile olan mesaj alışverişini durdurduğunu açıkladı. Saldırılar durmazsa müzakereler sürdürülmeyecek denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatı vermiş, Hizbullah'ın kalesi olarak belirtilen Dahiye bölgesi hedef gösterilmişti. Bu arada MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Ayrıca Gazze'deki son durum masaya yatırıldı. Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, adımın belediyeler arasında işbirliği ve iletişim için önemli olduğunu söyledi. Zorlu, Ankara'da Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile görüşmesinden sonra konuştu.
6: İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak ve böylelikle bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle Kerkük çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak. İnanıyoruz ki Kerkük Türk'ün güvenliği ve huzuru, Irak'ın güvenliği ve huzuru demek. Bu da bölgemizin aslında barış ve güvenliğine hizmet edecek çok önemli bir adım. Her ne kadar Türkmen bir vali olsa da şu ana kadar kapsayıcı, uzlaştırıcı ve soğukkanlı yönetimiyle Kerkük'te sadece Türkmenlerin değil elbette orada yaşayan köken ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşların valisi olma hüviyetini de çoktan kazanmış durumda. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor.
4: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi ancak İstanbul'a giden yollarda yoğunluk cuma gününden bu yana sürüyor. Bayram tatilinde trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Çiftçi geçen yıllara göre can kayıplarında düşüş olduğunu söyledi. Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da bir madende meydana gelen patlamada en az 55 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın 70'e yakın kişinin de yaralandığı patlamada bir köyün yarısının neredeyse tamamen yıkıldığını duyurdu.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spor.
4: Milli takım 2026 Dünya Kupası için ilk provasını bu akşam yapacak. Ay Yıldızlar hazırlık maçında Kadıköy'de Kuzey Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes serinin ilk maçında karşılaşacak. Maçın başlama saati 20. Arda Güler Real Madrid'de dikkat çeken sezonunu önemli bir ödülle taçlandırdı. Milli Yıldız Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan oyuncusu seçildi. Şansa kalmaz işimiz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
3: Hava durumu.
8: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık doğuda 2 ila 4 derece artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir az bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya çok bulutlu 27 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
9: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
8: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bülten'in hemen sonrası bu güzel şarkılarla açtık ikinci saati. Biliyorum bayram sonrası böyle büyük şehirler biraz yoğunlaştı, trafik böyle herkes döndü. Artık bir de iş çıkış saati olunca trafik işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. Sabırla ilerleyen canlar, hepinize armağandır şarkılarım. İyi yolculuklarınız olsun. Uzun yol kaptanlarını da unutmayalım. Bizleri yoldaş edinen, kilometreleri, şehirleri, hatta ülkeleri geride bırakan canlar, hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar olsun. Kral FM yanı başınızda olmaya devam edecek. Bütün uzun yol kaptanlarına selam olsun Kaptan Şener'den. Mesaideyim diyenler, çalışanlar, emekçi güzel yürekler kolay gelsin diyelim. Kahramanlarımıza iyi ki varsınız diyelim. İyi nöbetler, vukuatsız iyi görevleriniz olsun. İstirahatteki dostlara da artık yoruldunuz. Pazartesi akşamınız çok güzel geçsin. İyi bir dinlence dileyelim efendim her birinize. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'ta olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
0: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala.

0: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Doğada ne varsa zevranı da.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
10: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın. Yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: İlaç Gibi Radyo
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

0: ki beni sende terk et, ne olursun terk et.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Babalar Estelini paylaşırken dostlarımızın o güzel mesajlarına da dönelim bakalım efendim. Kimler bizleri dinliyormuş, dillendirmeye çalışalım. Emine Okçu selamlar olsun diyelim. Cihat Kaptan selamlar kardeşim, İzmir'den kucak dolusu sevgiler selamlar demiş, selam olsun. Bütün ticari taksi kaptanlarımıza, servislerinde bizleri dinleyenlere, efendim otobüste, böyle toplu taşımada yine bizlerle birlikte olan tüm kralcılara armağan olsun şarkılarımız. İyi yolculuklar diyelim tekrar. Nazan Hanım hoş geldiniz kaptan, dinlemedeyiz, kolay gelsin sizlere, selamlar sevgiler demiş, sağ olsun. Beyhan Latife Hanım, gün batımı fotoğrafı gelmiş, ben de buradayım Fethiye dinlemede demiş. Çok güzel bir gün batımı ama. Vallahi süper, bizim için de tadını çıkarın. Hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener, kolay gelsin. Hayırlı haftalar diliyorum demiş. Turgay Varol'un mesajıydı. Şükrü Tarhan yine Konya Bozkır'dan, Karacaardıç mahallesinden dinliyordu, selamlar olsun. Abicim selamlar diyor Mehmet Çelebioğlu. Geçmiş bayramını kutluyorum, yine iş başındayız elhamdülillah, seninleyiz. Umarım herkes iyidir. Tüm Kral FM dinleyicilerine selamlar. Allah'a emanet olun. Saygı, sevgi, hürmetler demiş, bizden olsun efendim, selamlar olsun, teşekkürler. Suna Balıkesir'den yine İzmir'deki babacığına seslenmişti Barış Sararmut'a. Biz de iyiyiz Allah'a şükür baba, sen de iyisindir inşallah. Yarın görüşüm varmış, baba nasipse gelmeye çalışacağız. Kendine dikkat et diyerek notunu iletmiş. Nurhan Hanım, sıcak bir İzmir akşamından selamlar. Hoş geldin kaptanım, iyi yayınlar. Herkese mutlu huzurlu bir hafta diliyorum demiş ve Hazreti Mevlana sözünü göndermiş. Aynalar iki türlüdür. Yüzünü görmek isteyen cama bakar, özünü görmek isteyen cana bakar diyor. Ne güzel söylemiş değil mi? Muhterem ablamız, her yeni gün bize sunulan lütuftur, bir başlangıçtır. Dünden kaldığı yerden değil, bugün yeniden başla hayata. Yüreğinde sevgiye yer olan herkese sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta olsun. Hoş geldin kıymetli kardeşim, ben de buradayım. Keyifli yayınlar İstanbul'dan, sevgiler selamlar diyor. Selam olsun İstanbul'umuza. Günaz Gelir'i görüyorum. Ayten Telmi, Ayten ablamız, Adana'ya selam. Tülay Keskin, Sudenaz yine Mustin 2 ile gelmişti. Birol Özbinmiş selam olsun diyelim. Filiz Kıtay, Nursay'ın sizlere de selam olsun. Ahmet Durmaz ve Leopard, Ayşe Tüzüner yine mesaj gönderen dostlarımızmış. Şarkılarımızı armağan edelim. Alemin kralında efsaneler sizler için çalıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bir

0: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Burası tavuk.

0: Banya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz.

0: çay makinesi deyince vatan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Domino's severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Uzunca bir Kurban Bayramı tatili sonrası ilk iş gününü akşama kavuşturduğumuz dakikalarda huzurlarınızdaydık. Gün batımı vakitlerini paylaştık. Güzel bir akşam güneşinde dostlarımıza şarkılarımızı ulaştırdık. Artık vedamızı gerçekleştirelim. Atadan teslim aldığımız, İzmir'den gerçekleştirdiğimiz yayınımızın sonundayız. Tekrar mikrofonu İstanbul'a sevgili Melih'e teslim ediyoruz. Kendisine iyi programlar olsun. Sizlere de yine çok güzel bir hafta diliyorum. Ve güzel bir pazartesi akşamı. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakar. Bu anons seni Vavakar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakar'stan al.
0: Vavakar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Gündem. Net gündem.
4: Mutlu akşamlar. Bugün 1 Haziran Pazartesi, haber sitelerinden derlediğimiz net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunduğu Erdoğan'ın konuşmasının satır başlarını ntv.com.tr'den aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada coğrafyamızda yaşananlara değindi. Diplomaside güçlü bir Türkiye var ifadesini kullanan Erdoğan, savunmada, ekonomide söz ve etki sahibi bir Türkiye var diye konuştu. CHP'de yaşananlara da değinen Cumhurbaşkanı, CHP'deki tartışmalar bizi ilgilendirmez, Türkiye'nin beraberliğe ihtiyacı var dedi. CHP'de grup toplantısı yapılacak mı? Hürriyet.com.tr'deyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de grup toplantısını kimin toplayacağı tartışmalarına ilişkin vekiller talep ederse grup toplantısı yapılır dedi. CHP'deki taraflar arası çekişmenin mecliste değil mahkemelerde giderilebileceğini belirten Kurtulmuş, parti içi itilaflarda sen haklısın deme vazifemiz yok ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu grup toplantılarının ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiğini duyurmuştu. Grup Başkanı Özel ise kurultay toplantısı için delegelerin imza vermeye başladığını duyurdu. Meclis grup toplantısının da yarın saat 13.30'da yapılacağını söyledi. Geçelim Habertürk.com'a. Amerika-İran hattında görüşmeler yine sekteye uğrayabilir. İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye saldırıları nedeniyle Amerika ile olan mesaj alışverişini durdurduğunu açıkladı. Saldırılar durmazsa müzakereler sürdürülmeyecek denildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyrut'un güneyine saldırı talimatı vermiş, Hizbullah'ın kalesi olarak belirtilen Dahiye bölgesi hedef gösterilmişti. MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin değerlendirme yapıldı. Ayrıca Gazze'deki son durum masaya yatırıldı diye yazıyor trthaber.com'da. Sabah.com.tr ile devam edelim net gündeme. Akçakoca'da belediye CHP'den AK Parti'ye geçti. CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında mutlak butlan kararı sonrası ilk duruşma görüldü. Duruşma etkin pişmanlıktan vazgeçtiği duyurulan Vedat Şahin'in savunmasıyla başladı. 21 Mayıs'ta görülen son celsede 9 sanık tahliye edilmişti. CNNTürk.com'a bakalım. Amerikan Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda konuştu. İki liderin bölgesel gelişmeleri ve Amerika-Suriye ilişkilerini değerlendirdiği aktarıldı. Şara, yaptırımların tamamının kaldırılmasının Suriyelilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı ise Suriye'de istikrarın korunmasının önemine vurgu yaptı. MyNet.com'dan bir haberle bitirelim net gündemi. Hindistan'da kum fırtınası hayatı felç etti. Rajasthan eyaletinde etrafı sarı bir toz bulutu kapladı. Görüş mesafesi sıfıra düştü. Kum fırtınalarının devam edeceği belirtiliyor.
3: Gündem. Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
6: Otopratik. Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık doğuda 2 ila 4 derece artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir az bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya çok bulutlu 27 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik, Otopratik.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım Sanşerit'ten kontrollü sağlanıyor.
9: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 1 Haziran 2026 Pazartesi Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. Sevgili dostum Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. İnşallah aynı güzellik 21'e kadar bizlerle birlikte devam edecek. Efendim 9 günlük bayram tatili sonrası elbette bugün işbaşı yapan dostlarımız belki o alıştıkları tatilin henüz modundan kurtulamadılar. Belki zor geçen bir iş günü olmuştur ama yine de sağlığımız yerinde. Şükürler olsun işimiz var ve elbette ki muhteşem bir bayramı birlikte yaşadık. Rabbim bu bayram sağlıkla, sıhhatle yanımızda olan, bizlerle birlikte güzel bir bayramı geçiren sevdiklerimiz, yakınlarımız, büyüklerimizle nice güzel yarınlarda yeniden bayramlara kavuşmayı nasip etsin inşallah. Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın dört bir yanında bizleri duyan dostlar. Melih'in sevgi çemberinde hangi şarkı çalsın, hangi sanatçı dinlensin diye şöyle düşünüyorsanız o fikri benimle de lütfen paylaşın diye istirham edelim. Hemen duymak ve dinlemek istediğiniz şarkı ve sanatçı isimlerini Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmaya başlıyorsunuz. 21'e kadar birlikteyiz. Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine tekrardan hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Venividigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividigöz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık. İlaç gibi radyo.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim muhabbetin startını verdik. Keyifli şarkıları sıralamaya başladık ve sizler de Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin hemen altından şöyle mesajlarınızı, isteklerinizi yazıp bana ulaştırmaya başladınız. Şahane seçimler, güzel tercihler gelmeye başladı. Teşekkür ediyorum güzel dostlara. Hepsini elimden geldiğince 21'e kadar Melih'in Sevgi Çemberi'nde dostlarla paylaşacağız. Bu arada bu akşam biliyorsunuz Dünya Kupası elemelerine hazırlık yapan A Milli Futbol Takımımız Kuzey Makedonya ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bu akşam 20.30'da Kuzey Makedonya ile Dünya Kupası finalleri için hazırlık maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyoruz. Ve elbette önümüzdeki hafta ayın 7'sinde Venezuela ile yine A Milli Futbol Takımımızın bir hazırlık maçı var. Sonrasında da 14'ü itibariyle 14 Haziran'dan itibaren de A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası D grubunda ilk önemli karşılaşmasına, ilk önemli ciddi sınavına çıkacak. Avustralya-Türkiye maçı 14 Haziran'da karşı karşıya gelecek. İki takımın zor

streslerden sıyıran, bizleri o an için bir neşeye, bir keyfe gark eden A milli futbol takım, işte futbol maçı, işte filenin sultanları, işte basketçilerimiz, güreşçilerimiz, boksörlerimiz derken sporun hayatımıza kattığı renkten biz de tadını çıkartmaya gayret ediyoruz. Efendim 21'e kadar birlikteyiz. Bütün A milli futbol takım kadromuza, bütün milli sporcularımıza, tüm branşlarda bayrağımızı göndere çekip İstiklal Marşımızı okutup başarılar sergileyen bütün milli sporcularımıza da Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden selamlarımızı iletmiş olalım.

Hükümette 9 günlük bayram tatili münasebetiyle başta İstanbul olmak üzere büyük metropollerde trafiğin oldukça rahatladığına şahitlik etmiştik ama bugün itibariyle tabii İstanbul için söylüyorum, mutlaka diğer büyük şehirlerde de aynı sıkıntı baş gösterdi. Yine büyük şehirlerde yaşamanın markus talihi, trafik sendromu hepimizi hissettiren o enteresan haline yeniden kavuştu. Hayırlısı olsun diyelim ama yine bayram öncesi, aslında her Kurban Bayramı öncesi yapılan uyarılara pek fazla kulak asıldığı da söylenemez. Yine maalesef ehil olmayan insanların, ben bu işi yaparım kardeş ne olacak yahu, bir danayı, bir kuzuyu, bir koyunu kesemez miyim ben gibi enteresan egolarla alıp bıçağı geçip hayvan başına, hem hayvana yaşattıkları, çektirdikleri o eziyetler, hem de sonrasında kendilerini kan revan içerisinde bıraktıkları haller, yaşanan o maalesef iş kazalarına yine şahitlik ettik. Ve bu bayram maalesef ne acıdır ki o kadar uyarıya rağmen yine yollarda trafik terörü kendisini yine hissettirdi. Yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da inşallah şifalar diliyoruz. Nazlıcan selam olsun, sevgili Yusuf Topbaş, sevgili Nezi, Muhterem Pekol, Atilla Aytemiz, selamlarımızı gönderelim. Müslüm Baba'dan elbette şarkı çalacağız. Selamlarımızı gönderelim. Ayten Hanım sağ olun. Musa Avşar'a, İclal Yıldız kardeşimize, Seyfullah Aksoy'a, Emin Küpeli'ye, Hacer Atagün'e, sevgili Forza canımsın benim, Sivas'tan Bekir Usta'ya selamlarımızı gönderelim. Taner Usta sağ olasın. Hüseyin Portakal her şey gönlünce olsun. Neşe Bulem Kaya Ölmez. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz dostlarımıza. Efendim şu şarkıyı da ben dinlemek istiyorum, bu şarkıyı da çalmayı için diyen dostlar var elbette. Yani sesinizi duyamasam da yazdıklarınızı görüyorum. Instagram kullanan kralcılar, mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıp bana ulaştırmaları yeterli dedik ve keyifli şarkılarla Sevgi Çemberi sıcaklığına devam ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Yiyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: afiyette.
1: Kahve makinesi deyince Vatan. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
14: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: sana kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Melih'in sevgi çemberi.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli-Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ayrılık nikahı kıyalım gitsin kral Orhan Baba, Orhan Gencebay ve muhteşem bir klasikle Milih'in sevgi çemberinde ikinci ve son saatinde startını vermiş olduk. Efendim bir saat boyunca daha gönlümüzdeki güzellikleri en özel şarkılar, en baba yorumlar eşliğinde Kral FM'de krala selam damara devam diyen bütün güzel dostlar adına emre amade sıralamaya devam edeceğiz. Efendim Ferdi Baba'yı bir rahmetle, saygıyla analım, özlemle analım. Türkiye'de arabesk müziği dendiği zaman elbette ki Ferdi Tayfur, elbette ki Müslüm Baba, elbette ki Orhan Gencebay, bu isimler yani artık efsaneler arasında bizden sonraki nesillerde kim bilir daha kaç onlarca yıl sonra da yine eserleriyle, yine muhteşem yorumlarıyla anılmaya, sevilmeye, dinlenilmeye devam edecek. Bir Baba Ferdi şarkısı dinleyelim. Sonrasında kısacık bir aramız var. Akabinde de Müslüm Baba sevenler radyonuzun sesini bir parça yükseltin. Sonrasında sırtınızı yaslayın, keyfinize bakın. Efendim bir saat boyunca daha elbette istekleri alıyorum ama herkesin daha fazla şarkısına yer verelim diye mesajların içeriklerine çok değinmiyorum. Ne yapacağız? Sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazıp Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına eklemeniz yeterli. Ben şarkılarınızı alayım, listeye atayım. Sizler de o gönüllerinizin sesi, efsane şarkıları Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi'nde 21'e kadar dinlemeye devam edin.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Sinop'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: lira değerinde paramparça güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
3: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da dizine vurmazken. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Gerçekten kelimelerin kifayetsiz kaldığı efsane Müslüm Baba şarkılarından bir tanesi Yıkıla Yıkıla. Hayat her an her istediğimizi vermez elbette. Zaman zaman gördüğümüz darbelerle her ne kadar sallansak da aman yıkıldık bittik diye şöyle kendi kendimize serzenişte bulunsak da mutlaka her çıkış için bir iniş lazım. O yüzden en sıfırdan en zirveye ulaşabilmenin aslında bir hayalden öte bir inanmaktan geçtiğini mutlaka kendi kendimize öncelikle ispatlamalıyız. Efendim inşallah hayatın zorlukları arasında bunların üstesinden gelebilecek gücü, kuvveti, kudreti, dirayeti ve elbette ki fırsatları Rabbim herkese nasip etsin. Yine de her şeyin başı sağlık diyoruz. Sağlık yerindeyse, inancımız varsa, mücadele etmeye niyetimiz varsa evvel Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu akşam madem ikinci saatte damarın derinliklerine şöyle bir sorti yaptık. Bergen'le muhabbeti bir pekiştirelim. Hani çok güvenip de sonrasında darbe gördüğümüz kimler varsa. Yahu kardeşim sen de mi diye böyle bakıp hayretler içerisinde kaldığımız kimler varsa mutlaka hayatımızda böyle insanlar olmuştur. Bundan sonra görmemek duasıyla diyoruz ama en sevdiğinden, en canım dediğinden gördüğünüz en ufak bile yanlışta eğer sükutu hayale uğramışsanız bu şarkıyı size de armağan edeyim. Bir deşarja ulaşalım, bir kendimize gelelim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 21'e kadar birlikteyiz.

Sevgili dostlar, Alibin'in kırıldığı Kral Efendi Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Artık son demleri yaşadığımız şu dakikalarda yine efsane seçimlerle kralcılar şahanesiniz gerçekten. Hani 12'den diye bir tabir var ya, gerçekten söylüyorum. Ya da hani futbol tabiriyle topu 90'a ampul misali asma denilen deyimin tam da böyle tezahürünü şarkılarda yaşıyoruz. Efendim seçimlerinizi vakit yettiğince 21'e kadar dinleteceğim. Elbette yine bize de yok mu kardeşim diyen dostlar, Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı ismini yazarak bana ulaştırmanız yeterli. Dediğim gibi vakit yettiğince 21'e kadar Melih'in Sevgi Çemberi'nde kralcıların emrine amade yolculuğumuz devam etsin.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz var. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Efendim 9 günlük bayram tatilinin hemen ardına, tabii ki biz bayramda yayındaydık ama tatile gitmiş dostlarımızın o güzel tatillerinin ardına ilk mesai gününde, haftanın ilk gününde, hatta bir Haziran ayının yaz mevsiminin ilk gününde biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofon başında kıymetli kardeşim sevgili nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum ama Allah kısmet ederse inşallah yarın yine aynı saatlerde birlikte olmayı arzu ediyorum ben. Eğer çok daha mühim bir işiniz yoksa lütfen yarın akşam 19'da Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde buluşalım inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli otoyolunun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Sevgili Halit abi bir not iletti. Ben de o notla birlikte yayına başlayayım. Sevgili minik Güneş kardeşimizin bugün doğum günüymüş. 7 yaşında sevgili Güneş, radyosunun başında. Sevgili Güneş'in doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum sevgili Güneş'e. Annesi Fatma ve babası İlker. Onlara da çok çok selam olsun. Sevgili Güneş kardeşimin ve ailesinin de doğum günü kutlayarak resitalimize, yolculuğumuza babayla, kralla, ustayla başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

bir kardeşimiz vardı, bu şarkıyı çalınca aklıma o geldi. Bu şarkıyı çok seviyordu, çok fanatiydi. Serpil'di galiba. Hep mektup yazıyordu bize, yaşamıyor fanatiği Serpil diye. Dinliyorsa ona da selamlarımızı iletelim. Tabii yıllardır bizi dinleyen, takip eden, işte 93'ten, 94'ten, 95'ten yani Kral FM'in böyle bir misyonu var, bir özelliği var. Yani böyle işte 2 yıldır dinliyorum, 3 yıldır dinliyorum diyenler mutlaka vardır. O da vardır ama bizim ağırlıklı dinleyici kitlemiz hep böyle 25-30 yıldır açıldığından beri, kurulduğundan beri. Bu da bizi tabii çok mutlu ediyor, çok güzel bir şey. Yani böyle bir sevgi bağının kurulmuş olması, dinleyiciyle bizler arasındaki bu bağ çok güzel bir şey. O yüzden sizlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bize bu güzellikleri, bu aidiyeti, bu bağlılığı yaşattığınız için.

0: Tabii Coşkun Sabah fantezi taverna şarkıları var ama mesela selam vermeden gelip geçersin gibi bir sanat müziği şarkısı. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle sakın unutma. Bir tanrıyı bir de beni sakın unutma. En güzel yerinde bitti aşkımız. Bir gönül sayfası daha kapandı falan falan falan. Yani böyle bir derya, böyle bir deniz. Coşkun Sabah, hani burada bedduayı, benim seni, anıları, beni unutma, onları zaten saymıyorum. Yani onlar zaten onunla özdeşleşmiş şarkılar ama bunun dışında böyle Türk sanat müziğinde de ekstra şarkılarda hep büyük ustanın imzası var.
1: Kral, nöbetçi Erdem.

O günler aklımda, sen yoksun yanımda. Yüreğim sızlıyor. Düşlere daldıkça, yokluğun vurdukça, gözlerim doluyor.

0: acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir diyor. Yani şarkıda biraz damar olacak diyor ya. Damar olacak ki duyguya hitap edecek. Damar olacak ki kalbe hitap edecek. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar.

0: hasretin beni derinden. Sen bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem.

Evet, benden bu akşamlıkta bu kadar. Hatamız yanlışımız sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Güven kardeşim de radyosunun başındaymış. Sevgili Güven kardeşime ve tüm arkadaşlarına da selamlarımı iletiyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasip ve kısmette varsa 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

Şarkılarımızla başladık. Güzel şarkılarla geceye doğru yol almaya devam edeceğiz. Hayırlı geceler Kadiran abi diyor. Yunus şu anda Erzincan'dan bizleri dinlemekte. Şu anda yollardayız. Özellikle kumsal içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun, aman dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak, aynı zamanda hız yapmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Naim'den gelen bir mesajımız var. Konya Karapınar'dan merhaba, hayırlı yayınlar Kadirhan demiş. Eksik olmasın. Selam olsun bizden de sevgili kralcımız. Gaziantep'ten Akif'ten gelen bir mesajımız var. İsmail, Servet ve Mehmet'le şu anda bizleri dinlemekteler. Bir taraftan da çalıştıklarını belirtmişler. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 02'ye kadar güzel şarkılarımızın eşliğinde hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: toprakları boy salmayacak. Yeşerttin toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun diye.
1: Isparta'dan sevgili İbrahim ve Mustafa'ya da selamlarımızı iletelim. Caner Menik şu anda bizleri Tekirdağ Kapaklı'dan takip eden kralcılarımızdan Yıldız Silve'den bir şarkı istemiş. Sözümüz olsun. İyener Kuşadası'ndan Ercan ve Dilber selamlarını gönderen kralcılarımızdan bizden de onlara selam olsun. Tarık ben diyor, eşim Dilek ve çocukları uyuttuk, balkonda oturduk, seni dinliyoruz demiş. Tüm ailem için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor sevgili kralcımıza ve ailesine de selam gönderelim. İyi geceler Kadirhan abi diyor İstanbul'dan, Kartal'dan Mesut şu anda gece mesaisinde bize dinleyen kralcılarımızdan. Sinan Göktaş'tan gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan bizleri takip etmekte. Selamlar Kadirhan kardeşim, ben Paris'ten Sedat, ailem ve kralcılara Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Sırada Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımız var. Birazdan paylaşacağız şarkımızı. Öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan diyor, ben şu anda seni dinliyorum Mehmet Ali. Senden anneme sıradaki şarkıyı armağan etmeni istiyorum demiş. Yine gelen mesajlarımızdan Erzurum Narman'dan Bülent şu anda seni dinleyen çocuklarıma armağan ediyorum diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza ama öncesinde Müslüm Gürses.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına. Kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar?

0: Merhabalar, iyi geceler. Kayseri Taraz'dan Uğur ben. Çok sevdiğim eşim Ebru, kızım Lina ve Naz'la yoldaki oğlum Uğurhan'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Alperen şu anda Ankara'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Yine İstanbul'dan Kadirhan abi Arnavutköy'den seni dinliyorum Eylem. Eşim Halit ve kayınpederim Nizamettin için sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş. Tekirdağ Malkara'dan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Kerim'den gelen bir mesajımız var. Almanya'da bulunan sevdiklerine selam göndermiş. Kadirhan ben Umut, Kerkük'ten Kral FM dinliyorum. Sıradaki şarkı özellikle sevgili eşime ve oğlum Özel'e armağan edersen mutlu olurum demiş. Kerkük'ten selam göndermiş. Bizlerden de onlara selam olsun. Polonya'dan Cenan, iyi yayınlar. Edirne'den sevgili Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Dört kafadar. Seni dinliyoruz. Özellikle Azer Bülbül'den bir şarkı armağan etmemizi istemişler. Cenk, Mert ve Burak'a gelsin diyor. Sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Kadirhan selamlar. İzmir'den Mahir. Tarsus'ta bulunan abim Tahir'e ve oradaki arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yine Ankara'dan Celil'den gelen bir mesajımız var. Oğlu Semih Altıok'la bizleri dinlemekte. Mertcan Eren'e ve size gelsin diyor. Kadirhan Datça'dan Buket, Fırat ve tüm sevdiklerime aynı zamanda Ege ve Doruk'a selam olsun diyor. Sevgili Kadirhan kardeşim Kanada'dan sevgiler, selamlar. Hem çalışıyor hem senin yayını dinliyoruz diyor. Ali, hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza selam olsun. Evet, mesajlar yoğun, devam edeceğiz. Öncesinde Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı seçtim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan, İlaç gibi radyo.

İyi geceler, iyi yayınlar. Kadir Han yine gölden ülkü, seni dinliyorum demiş. Kadir Han abi Kocaeli'den Raşit, seni Dikili'de dinlemeye devam ediyorum. Herkese selam gönderiyorum. Şarkı size ve bana gelsin diyor. Selam olsun sevgili kardeşimize de. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Kadir Han iyi geceler. Harp Okulu'ndaki sevgilim Aytekin'e selam gönderiyorum diyor İrem. Ankara'dan Bülent'ten gelen bir mesajımız var. Kral FM'i severek dinliyorum. Oğlum Ramazan Emre için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Ona ve arkadaşlarına selam gönderiyorum demiş. İzmir Ödemiş'ten Ersin şu anda Kuşadası'nda sizi dinlemekteyiz diyor. Kadirhan, Özlem ben. Özellikle sıradaki şarkıyı Burhan ve tüm arkadaşlarına armağan edersen mutlu olurum demiş. Karışık göndermiş mesajı. Okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Evet, Gaziantep'ten Umut'tan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için istiyorum diyor. Sıradaki şarkıyı. Muğla Ortaca'dan Durmuş abi selamlarını iletmiş. Bizden de ona selam olsun. Yaşar Ankara'dan sıradaki şarkıyı canım oğlum Abdullah'a armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Kayseri'den Tuğba'ya selam gönderelim. O da arkadaşı Ayşe ile beraber bizleri dinlemekte. Yine Ankara'dan Ertuğrul şu anda dayım Semih Altıok, Mertcan ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımıza. Öncesinde Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı seçtim.

Osmaniye'den düz içinden sevgili Akif Çelikçi şu anda eşi Nesrin'le, kızı Defne, oğlu Murat'la bizleri dinlemekte. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza, hem onlara hem de tüm kralcılarımıza sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Ama öncesinde Cem Saraç'tan gelen bir mesajımız var. Trabzon'dan selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. İyi geceler Kadirhan, Erhan ben, Mersin'den Bozyazı'dan seni dinlemekteyim. Özellikle eşim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan İnegöl'den, Ömer'den gelen bir mesaj şu anda. Bir taraftan çalışan, diğer taraftan bize dinleyen kralcılarımızdan. Eylem, Sefer'le beraber seni dinliyoruz Kadirhan. İyi yayınlar dilemişler, eksik olmasınlar, selam olsun onlara da. Çanakkale'den Kadirhan abi selamlar. Biga'dan uzun yol kaptanı Samet. Yollara devam ediyoruz. Ankara yolunda seni dinliyoruz demiş. Selam göndermiş kaptanımıza, bizden de selam olsun. Yollar açık olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kahramanmaraş'tan Tolga'dan gelen bir mesaj. Yine Abdullah İzmir Bergama'dan bizleri takip etmekte. Kadirhan abi iki arkadaş seni dinliyoruz diyor. Coşkun ve Emre'ye de selam gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş. Selam olsun kralcılarımıza da. Mersin'den Çamlı Yayla'dan Ahmet Özdemir. Biricik eşim ve oğluma gelsin. Tüm güvenlik görevlilerine selam göndermiş. Bizden de onlara selam olsun. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.

İyi geceler Kadir Han abi, Kütahya'dan Nefise ben, eşimle seni dinliyoruz Zemi, sevgili kralcımız. Antalya'dan Şilan'dan gelen bir mesajımız var, Tolga Han'a sıradaki şarkı armağan ediyor. Kadir Han abicim iyi yayınlar, Balıkesir'den Elif, kuzenlerim Hatice ve Sinem'le seni dinliyoruz. Çalan şarkılar mesaide olan babama ve tüm kral dinleyicilerine gelsin diyor. Ankara'dan Betül, şu anda seni dinliyorum demiş, eksik olmasın, selam olsun. Kadir Han abi selamlar diyor. Bodrum'dan Halil Emre, Kıbrıs'taki sevgilim Lali çok özlediğimi söylersen mutlu olurum demiş. Söylemiş olalım sevgili kralcımızın, inşallah Lal de kulak veriyordur bu mesaja. Gurbetten gelen bir mesajımız var, Belçika'dan Ramazan. Öncelikle Ferdi babamızdan bir şarkı paylaşmanızı rica ediyorum. Hayırlı geceler dilemiş sevgili kralcımız. Az evvel paylaşmıştık, ikinci şarkı içinde sözümüz olsun. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

0: Göl Pazarı'ndan seni severek dinliyoruz. Bilecik'ten Yasin Güner'den gelen bir mesaj. Eksik olmasın, selam olsun sevgili Yasin'e. Geyve'den Mustafa ben, canım abim, servis şoförü Şenol Atalay abime selam söylersen sevinirim demiş. Selam olsun hem sevgili Şenol'a hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Evet, Konya'dan İsmet'ten gelen bir mesajımız var. O da Kaptan Ercan abimle seni dinliyoruz demiş. Yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Kadirhan abi diyor, iyi yayınlar Samsun'dan İlker, kız arkadaşıma sıradaki şarkı diyor. Evet, devam edelim Erzincan'dan gelen bir mesajla. Erzincan'dan selamlar, hastanede refakatçiyim. Sizleri dinliyorum, tüm hastalarımı acil şifalar diliyorum diyor İbrahim. Tüm hastalarımıza İbrahim'in dediği gibi acil şifalar dileyelim. Tekirdağ Çerkezköy'den Lütfi Göktuman, şu anda seni dinliyorum. Kadim dostum Barış güzel güne gelsin diyor. İyi geceler Kadirhan abi, Ümraniye'den seni dinlemekteyim demiş Elif. Yine Bursa'dan Arda'dan gelen bir mesajımız var. O da Fatih ve Enes'e bizleri dinlemekte. Ebru Gündeş'ten bir şarkı istemişler. Az evvel paylaşmıştık. Son bir mesajı daha paylaşalım. Kilis'ten Muhammed Yusuf Kankılıç'tan gelen bir mesajımız var. O da selamlarını ileten kralcılarımızdan. Bizden de ona selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde Alişan'dan güzel bir şarkı seçtim.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.
2: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşama.

0: Evet, Balıkesir'den iyi yayınlar. Kadir Han, seni dinliyorum demiş Elif. Yine Bursa'dan, Nuray'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadir Han, selamlar. Seni dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyordum. Şu anda seni dinliyorum diyor. Eksik olmasın. Ankara'dan Betül'e de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Devam edelim mesajlarımızla. Ankara Mamak'tan Tuğba'dan bir mesajımız var. İyi geceler Kadir Han diyor. Şerefli Koçhisar'dan. Seni dinlemekteyim. Eşim Nurcan ve tüm annelere gelsin sıradaki şarkı diyor ama kralcımız ismini belirtmemiş. İyi geceler İstanbul Arnavutköy'den, Ordulu Yusuf'tan gelen bir mesajımız var. Çorlu'dan Coşkun, seni dinliyorum diyor. Yine merhabalar Kadir Han, iyi yayınlar. Kilis'ten sizleri dinliyoruz. İsmim Nüshet. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim eşim Yusuf'a, annem Meryem'e, kardeşim Orhan ve Ceren'e, kızlarım Elif ve Zeynep'e armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Necla oğlu Muhammed Yusuf Çay'a ve arkadaşlarına armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Evet, mesajlar yoğunlukta gelmeye devam ediyor. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0.
1: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: Gerçekten Bursa'ya gitmekteyim. Tır şoförüyüm. Adım Savaş. Canım kızım ve eşime gelsin diyor. Kaptanımızın yolu açık olsun. Antalya'dan selamlar. Eşimle birlikte sizi dinleyip yolculuk yapıyoruz demiş sevgili Nevin. Tüm yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ankara'dan Doğuş'tan gelen bir mesaj. Yine Çerkezköy'den Adem. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sözümüz olsun. İyi geceler Kadirhan, seni 20 yıldır severek dinliyorum diyor. İyi yayınlar Denizli'den Müge. Tüm sevdiklerime gelsin diyor. Müge'ye de selamlarımızı iletelim. Eksik olmasın. İzmir Bergama'dan Bilecik Göl Pazarlı Ali Pehlivan'dan gelen bir mesajımız var. Yine Manisa Soma'dan Bülent. Şu anda bir taraftan hafriyat yapıyorum, bir taraftan da seni dinliyorum demiş. Kolaylıklar dileyelim hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Diğer taraftan da gözüm gelen mesajları dişiyor. Onlardan bir tanesi de Elif Sude'den. Bursa'dan bizleri takip etmekte kralcımız. Babam Veysel, annem Elif'i çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum. Kızları Sude diye de not bırakmış. Sinop Gerze'den Bayram, şu anda çalışıyoruz demiş. Kolaylıklar dileyelim. Kemal Adana'dan bizleri dinleyen kralcılarımıza, seni severek dinliyoruz. Yoldayız eşim Büşra'ya. Sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz demişler. Tüm yolda olan kralcılarımıza bir kez daha selam olsun. Seval Balıkesir'den seni dinliyorum diyor. Kızıma, aileme ve eşime gelsin demiş. Balıkesir'den, Havran'dan, Levent'ten gelen bir mesajımız var. Yine Marmaris'ten Burak selam gönderen kralcılarımızdan. Orhan Gencebay'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İzmir'den Akın. Adana'dan Saliha Taşçı, özellikle oğlum kahramana gelsin diyor. Arif Çakmak'tan gelen bir mesajımız, pardon, Arif Çakır şu anda Bursa Karacabey'den bizleri dinlemekte. Emekçi Köyü halkına gelsin Yıldız Silvia'dan güzel bir şarkı istemiş. Hazır belki şarkımız, ona da armağanımız olsun. Kadirhan abi hayırlı geceler, Kayseri'den Fahrettin ben. Çok sevdiğime gelsin, onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Evet, mesajlarımız yoğun. 02'ye kadar güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendireceğiz. Öncesinde Sibel Can alemin kralında olacak, sonrasında buradayız.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan

Şu anda seni dinliyorum demiş. Almanya Bielefeld'den aşık olduğum Sibel'e onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. İyi ki hayatımdasın diye de not düşmüş. Mutlulukları daim olur inşallah. Sude, ailemle Giresun'dan yola çıktık, İstanbul'a geliyoruz. Şu anda babamla sizi dinliyoruz. İsmail'i bundan ona selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Aynı zamanda sıradaki şarkıyı ona armağan etmenizi istiyorum demiş. Hem sevgili Sude ve babasına hem de yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Gece mesaisinde olan kralcılarımızdan sevgili Birkan, şu anda İstanbul'dan bizleri dinlemekte. Gece vardiyasında bulunduğum, birlikte çalıştığım Volkan ve Yusuf'a Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Sözümüz olsun birazdan. Bu arada hem onlara hem çalışan, bizi dinleyen tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Mardin'den, Midyat'tan Sedat, Kadirhan uzun zamandır yazmıyorum ama her gece seni dinliyoruz eşim Nurşen'le beraber demiş. Hem Sedat'a hem Nurşen'e de eşine de selamlarımızı iletelim. Mutlulukları daim olur inşallah. Abi selamlar diyor Sivas'tan. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve Samet'e armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Samet Yuvacı'dan gelen bir mesaj. Afyonkarahisar'dan İzmirli Filiz'e Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Az evvelki şarkımız, onlara da armağanımız olsun. Bu arada Ahmet Akgül'den gelen bir mesajdı. Kuşadası Güzel Çamlıca'dan Hakan'a selam gönderelim. Hollanda'dan Şefika hayırlı yayınlar diyor, eksik olmasın. Eskişehir'den Feride'den gelen bir mesajımız var. Son bir mesajımızı daha değerlendirelim. İyi yayınlar Mihriban ben. Eşim Tamer Kıran'a onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım, devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: Eskişehir'den, Irmak'tan gelen bir mesajımız var. Yine Edremit'ten Bodrum'a gidiyorum. Seni çok seviyorum Kadıhan abi. Allah'a emanet ol demiş. Hepimiz inşallah Ercan. Erus'a bizden de selam olsun. Yolu açık olsun. Hem ona hem yollarda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine Belçika'dan Mehmet kızım Esma ile yoldayız. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemişler. Özellikle tüm gurbetçilere gelsin diyor. Sivas'tan seni dinliyorum demiş Nur. Hidayet Yetkin'den gelen bir mesajımız var. Şu anda İzmir Ali Ağa'da seni dinlemekteyim demiş, bir firma adı yazmış, onu söyleyemiyoruz. Limanda olan tüm arkadaşlarıma ve sevdiklerime gelsin. Aynı zamanda tüm meslektaşlarıma da selam olsun diyor. Kolaylıklar dileyelim bizden de. Evet, son saatimize de geçiş yaptık. Yine son saatimizden de birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Yine gece vardiyasında olan bir mesajla devam edelim. Daha doğrusu kralcımız gece vardiyasında bize dinlediğini belirtmiş mesajında. Kendime armağan ediyorum sıradaki şarkı diyor Gökhan Tokat. Kolaylıklar dileyelim. Dediğim gibi son saat, son saatimizde de güzel şarkılarımızın eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde Cengiz Kurtoğlu.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadir Han.

Almanya'dan Honaver'den gelen bir mesajımız var. Selamlar, şu anda tramvay kullanıyor ve sizleri dinliyorum. Güzel yayınınız için teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Ordulu Esat'tan gelen bir mesaj. Sevgili kralcımıza selam gönderelim. Aynı zamanda kolaylıklar diliyoruz. Ceylan Pınar'dan özel güvenlik gece varyası olarak seninle nöbetteyiz. Sevgili Kadirhan, tüm mesai arkadaşlarıma ve gece şoförümüz Mustafa Çekiş abiye selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Aydın Kuşadası Davutlar'dan Ali'den gelen bir mesaj. Eşim, kızım ve oğluma gelsin. Tüm Mehmetçiklerimize selam göndermiş. Yine Almanya'dan selamlar. Kadirhan, ben Tanju. Tanju Yıldız, gece vardiyasındayım. Şoförlük yapıyorum. Sıla yoluna az kaldı. Memleketim Uşak'a selam olsun. Tüm Uşaklar için. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istemiş. Bandırma'dan Can Altınöz, şu anda Bandırma'dan Manisa Turgutlu'ya gitmekteyim diyor. Kadirhan, bu gece istikamet Almanya. Can kardeşim, Ahmet Ozan'a selamlarımı iletiyorum diyor. Mücahit Kerem'den gelen bir mesaj. Silifke'den Kamber, hayırlı geceler bu saatte çalışan tüm şoför arkadaşlara diyor. Samsun'dan Kutlu, tüm kralcılara ve kız arkadaşıma selam gönderiyorum Kadirhan abi demiş. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Hayırlı yayınlar. Kadirhan Tekirdağ Saray'dan Adil'den gelen bir mesaj. Şu anda Ayla'yla beraber bizleri dinlemekte. Ankara'dan Berat, en yakın arkadaşım Kutlu'yla birlikte yollarda seni dinliyoruz. Selam göndermişler hem ona hem arkadaşına. Selam olsun. Sıradaki şarkımızı tüm yolda olan kralcılarımıza da armağan edeceğiz. Ama öncesinde devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan abim, ben Kayseri'den Yusuf. Çalacağın şarkı şu anda Mersin'de bulunan canım eşim Kardelen'e gelsin diyor. Edirne İpsala'dan Fevzi'den gelen bir mesajımız var. O da Nusret, Ali ve Evren'le beraber bize dinlemekteler. Muhtar Engin'e de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu oluruz demişler. İstanbul'dan Ömer, gece mesaisinde olan kralcılarımızdan. Güvenlikte çalışıyorum. Bergen'den bir şarkı istiyor. Mesaide yine olan kralcılarımızdan Onur'dan gelen bir mesaj. Tüm güvenlik görevlisi arkadaşlara armağan ettiğini belirtiyor. Kadirhan, ben Bursa Karacabey'den Özcan, çalışırken seni dinliyorum. Bütün kralcılara selamlar. Çalışırken Kral FM dinleyenlere de kolaylıklar dilemiş sevgili kralcımız. İzmir Bayındır'dan Murat Üzdü'den gelen bir mesajımız var. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta. Bazı sesli mesajlarımızı değerlendiremiyoruz. Altta çok ses oluyor. Firma isimlerini söylüyorlar kralcılarımız. O sesli mesajları maalesef paylaşamıyoruz. Ricamız olsun kralcılarımızdan, seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız, bir de firma isimlerini belirtmezseniz bizleri mutlu edersiniz. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de kralcılarımızla, hem de sevdiklerinizle paylaşırız. Her gece 02'ye kadar yazılı mesajlarımızla beraber. Evet, bir sesli mesajımız var Almanya'dan, sevgili Çetin'den gelen. Bakalım neler söylemiş.
1: Ben Almanya'dan Çetin Bektaş, Kadirhan kardeşim. Seni severek dinliyoruz. Hayırlı geceler. Gece vardiyasında çalışıyoruz. Sıradaki eser tüm gurbetçilere gelsin. Selamlar.

0: ölene kadar.
1: Bodrum'dan Turgut Reis'te bulunan değerli abim Onur ve tüm sevdiklerine sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadir Han demiş. Bu arada Mehmet Uygun'dan gelen bir mesaj. Yine Bodrum'dan Ersin, seni dinliyorum Ercan'la beraber diyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Evet, mesajlarımız yoğunlukta Bursa Karacabey'den. Elif de şu anda gece mesaisinde olan kralcılarımızdan. Yine İstanbul'dan Onur'a da selam gönderelim. O da yollarda bizi dinleyen kralcılarımızdan. Mersin'den gelen bir mesajımız var sevgili Cengiz, tüm sevdiklerime ve sevenlerime aracılığınla selam olsun Kadir Han abi diyor. Bizden de sevgili Cengiz'e selam olsun. Bu arada bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Mesaide olan kralcılarımıza, özellikle yollarda olan, uzun yolda bize dinleyen kralcılarımıza selam gönderelim. Selamla beraber ricamız olsun bir kez daha. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, trafik kurallarına uyarak, emniyet kemerleri takılı olarak, aynı zamanda uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Kadir Han, İlaç Gibi Radyo.

0: zormuş. Çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.